6-nji özünün kämçiligini yaxşı görüş. Kämçilik bizden bir kısmımız. Eğer siz daim özünüzge, mən acizliğimge, sezgürlükümge, qaddi qamitimge, hazırkı dostluğumge, ailemge, nacar mücazimge öş deseniz, ondaqta bu kämçilikle yokuluş uyaq tutursun, əksce bağır ğansırı zor yub, ula bilen qarmı-qarşı boğan güzel şeylerin turmuşanızı kırışı teximi təsik toxtaydı. Adamda kämçilik boludu, biz davatkan kämçilik ve artıqçılıqını başkalarının noktasından turup qarğanda, sizin bedeninizdeki məlum bir Allahiyyidlik, ailenizdekilerin nəzirde bir kämçilik, dostunuzun nəzirde belki bir artıqçılıq boluşu mümkün. Bu Allahiyyidliklerinin yığındısı sizini özgücü Allahiyyidlikke ege kıludu. Şuna herkiz özünüzden kämçilik sahiplik, özünüzden ağrınmağın.

Özünü süyüşte en mühimi davamlıq ösüp yetiliş ve ilgirliş gerek. Bir adamın özgü boğan şençisi ve ızzet hürmeti hemişe işki muvaffakiyet duyğusudan keludu. Bu xil muvaffakiyet duyğusu özlüksiz özden halkıp getiş hem ösüp yetilişten keludu. Meyli yeni maharet ügünüş bolsun, ya ki kalbideki korkunuşunu yeniş bolsun, hemisi özgü boğan bir xil məbləğ. Özünü süyüşten işbadısı. Özümüzden alğı basqallıqımız hem ösüp yetilgenlikimizi körgünümüzde özümüzden teximi razı bolumuz. Özümüzge teximi işinimiz. Bir adamın küçük buluşu hakikaten özünü söyüştün başlanıdı. Özünü söyüş bizden müstehkem asasqa ege kılıdı. Hırsqı duş gelgende teximi qaysarlıkimizge ege kılıdı. O bizni taşqi dünya bilen boğan alaqıda teximi eğir besi kılıdı. Çünkü bizge məlum ki, taşqi dünya meyli qandaq baha bərsun, biz özümüzden en küçlük arqı terikimiz. Özünü söyüş bizden talışımız oluş gelgende teximi keskin buluşumuzu keltürüp çıxırdı. Çünkü biz özümüzden ihtiyacı ve arzusunu düşünümüz. Olanı qoğuluşdan qorxmayımız. Özünü söyüş, bizni məğlubiyetki düşkəgəndə teximi təmkən qıludu. Çünkü biz onundan sabah alsaqla, heç qandaq məğlubiyetinin axırqı nöqtə əməsligini bilimiz.

0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızına anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 7. günü, Cüme. Dehkalar kalendarı boyunca 6. ayının 25. günü. Baş göz mevsimi.
2: Aval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çen Şavcan, Erkin Tuniyaz, Abdonum Raylık Sovda İşleri Nazar Artıra tekşürüp tatki kılganda ve alakadar hadımlar bilen sökbetleşkende istimalını zor kişi bilen canlandırıp yukarı seviyelik sırtkı ecvitişini kenaytıp İktisatının sicil yenilmiş, elalişiş, yakşılınış terakiyatıga, türtkı buluşka, tökbüküş gerek deb tekildi.
2: Çen Şiaocan, Erkin Tuniyaz, Congo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhida ehval ilgiliyende ve tekşürüp tetkik kılganda, Tömür Yolunun Universal Katnaş Transport Sistemsiriki tayançlık rolünü teyhimu yakşı cari kıldırıp, Şinjan'ın katnaş küşlük rayonu berpa kılışı, yukarı süpetlik terakiyatka türkü buluşunu küşlük terekki ilgi kılış gerek deb tekildi.
1: Aldıngı 20 yılda Abdonum rayon 593 000 adam qetim türlü kəsbi maharet boyunca tərbiyeləşini qanat yaydırdı.
2: Qorğaz Taşyol Porti arqılıq çeqradın kirgən çıqqan yolucu 1 milyon adam qetimdən eşib, buldırqı şu məzgirlikidin 10% köp əyri.
1: Stansımızın Şinjan'ın par bilen təmilləş yeni nizami 10. ayda yolu qoyulub, amının sinişif için qatlı qayıdı orantılıdığı mavzuluq obzorunu aldımız.
2: Memleket boyunca Tunci Zemburuk Ut Pen Teknika Xas Vekili Hizmet Punkti Kutubi Nahiyesi'ye makallaştı. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Abdonum Raylık Partiye Komitetinin şujisi Çen Şavcan, Abdonum Rayonun reisi Erkin Tuniyaz, tünügün Abdonum Raylık Sovda İşleri Nazartı'da tekşürüp tatkik kıldı. Emde alakadar hadımlar bilen sökbetleşti. Çen Şavcan bunların tekildi. Baş şuji Xi Jinping'nin Sovda İşleri Hizmeti ve Sırtkı Ecüteş Toğrısı'daki muhim bayanlarını çoğunkır öginip, ızcılaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk, delce ayda omamizlik

0: Кәсіби ықтыдар құрылышы башқармасының қызметсі Қы Шинлей мұндақтыды. Кейін қадамда рақамләшкен тәрбиелеш мұлазымытының сүпті вә өнімінің сізіл өстіріп, мән тәрбиелешкі қатнышы мән әпчісі. Адам күші байлықы вә іждімайы қапалет чоң саллық мәлімат сүпсіғы тайынып, тәрбиелеш ехтияжыға дәл жайды ұдылышыш, тәрбиелеш мұлазымыты да қалықы қолайлық болыш. Бейвасты еткізіш, тәрбиелеш жәрияныны ұдылық назарет қылыш башқұрышыны шыға шүрміз. Ишлеп чыгарыш, оқытыш, бағалаш бір гәүделешкен махарет экология зәнжірі бәрпа қылышны тезілтіп, махаретлік ықтысаслықлар қошуыныны сыжыл зорайтып, махарет жәетті тәрбиелеш арқылық Шинжаңның юқры сүпәтлік тәрәқиятығы қуат қошымыз.
1: Станысымыз мұхбері балығын қәвәр қылады. Санжи шәрлі қәліқ өкеметі ақпарат ішқанысы түнөгін түштін бұрын, 2026 yılının aldınqı yerim yıllık iqtisadnın yürüşüş əhvali toğrısıda axbarat elan qilish yığını ötküzdi. Yığında bu yılının aldınqı yerimidə Sanji şəhrədə orundalğan rayon işləp çıqırış umumi qimmətinin 38 milyard 728 milyon yuengi yetib, buldırqı şu məzgildikidin 5.10% köpəygəliki umumi uxturuş qilindi. Aldınqı yerim yılda Sanji şəhrinin köləmdən yuqri sanayət qoşulma qimidi, turaqlıq mülük selinmisi, cəmiyyət istimal buyumlarının parçı setiliş umumi somisi qatarlıq yadroluq körsətküşləri maz qədəmdə yaxşılanıb, ixtisadnın əsligi kelib yüksiliş asasi sicil puxtulandı. Bunun içində yezi iqlik işləb çıxırış asasi müstəhkəm bolub, dehqallarğa nəb yetküzüş siyasətində kirimni köpəytiş ünümi sicil qozğıtıldı. Sanji şəhərlik yez iqliki yez idarısının muavin başlıqı Zhang Weihua mundaqdırı. Aldınqı yerim yılda şəhrimiz boyuca dehqancılıq, ormancılıq, çarvicılıq, beylikçılıq umumi məhsulat qiməti 1 milyard 91 milyon yuengi yetib, buldurqı şu məzgildikidən 2.7% aşdı. Köktat, meyvə qatarlıq yuqru ünümlik iqtisadi ziraətlər dehqanlarının kirimini aşırış yollarını sicil kengaytdı. Aqıl yez iqliki, havalilik başquruş mulazimeti, yez iqlik maşinalari məşğulati qatarlıq ictimailaşqan mulazimetdən ibarət yeni kəsbaliti cüş urup ravajlanıb, yez iqlik işləb çıxırış ünümi və zamanvilişi səviyyəsini ünümlik östürüb, bütün şəhər boyuca dehqancılıq, ormancılıq, çarvecılıq, beylikçılıq umumi məhsulat qımıtının eşşıqı törtkü bolişki muhim küçkə aylandı. Aldınqı yerim yılda Sanji şəhrinin sanayət iqtisadi tez sürətdə əsliki kelib, qayta canlandı. Bütün şəhərdə köləmdən yuqri sanayət qoşulma qimidi buldırqı şu məzgildikidən 6.9% eşib, eşi sürəti birinci pəsildikidən 4.1% point öyrlədi. Sanji şəhri yenə marib asasi qurulışı yeni energiya qatarlıq 6 çoğun türdiki nuxtılıq türdə ötkəlgə ucum qilişini çıng közləb, turaqlıq mülük selinmisindən eşi şaltını saxladı. Sanji şəhərlik tərəqiyyat və ıslahat komiteti partiya qrupsının əzası ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış mülazimət mərkizinin modiri Song Mingxu mundaqdırı. Şəhərgə təvə ambar türü birinci pəsəldəki 138-dən 166-yə. Kuruluş türleri 17'den 110'a köpeydi. Zor bir türküm türlerden kuruluş kılış tez edilip, binakarlık, kuraştırış kuruluşu selinmesi, bulturki şu mezgildikinin 40.6% eşip, umumi selinmenin 69.9%'ini ilgilep, meblağ seliş umumi gevdesine güçlük terek boldu. Bir türküm çoğun türlerde iş başlanıp, selinmenin yeni eşiş kuvveti şekillendi.
0: Stansımız xavri. Bu yıl 5-dən 8-ci ayının 4-ci günü geçə Qorğas taş yol portı arqılıq çəqiradın kirgən çıqan yolucu 1 milyon adam qeytimdən eşib, bultırqı şu məzgildikidən 10% köpəydi. Bu, bultırqıdan 15 gün burun işqa açdı. Qorğas taş yol portı çəqiradın kiriş çıxış zalıda ər günü nurğun dövlət işçi və sırtının kəlgə yolucu Qorğas taş yol portı arqılıq Jongo Qazaqistan iki dövlət arısıda qatnab, Barımən dəplı bir eriştək çəqira alqıqan sayahət əqiqi türdə işqa şuruldi. Şəndonluq sayahətçi Li Xiaobai mındaqdırı. Şincanın güzəl mənzərsədən hozırlandıq, Almıta mərkizi baxçı və yeşil çoğun bazarıq berib, şu cayının təbii şəraiti, örüb adıdı və məzilik tamlarını es qılmaqçı buluvatımız. Korlılıq sayahatçı Yin Shin Miao Er Ayal Qazaqstan'ı berib bazar təkşürüb kəlməkçi bolğanlıqını eytmindaqdırı. Öz aldımızğa uşaq ticaret qılımız. Şuna çıxıp görüp baqaylı dedik. Aldı bilen bu devletni köprek düşünüp, andın öz soğudumuz cahette köprek izdineyli deyiş vatımız. Növete Qorğas taş yol portu arqılıq her günü otri hesap bilen çekiradın kırıdığan çıxıdığallar 4900 adem qetimden eşep, köp bolğanda bir günde 8000 adem qetimden köprek yetti. Portta Jongo Kazakistan halkara yolu çetoşuş liniyasıdan 9 eçildi. Qorğas, Çegradın kiriş çıkış, Çegra müdafiye tekşürüş ponkti, vazip icra kiliş 7. ətirtinin başlıqı Zhu Chunru mındaq dedi. Kollektiv sayahat bilen öz avtomobil sayahatının oxşaş bolmağan alaydilikigi qarta rayonlarga ayırıp tekşürüp ötküzüşünü yolga koyup, yolcularının tamojnidinin ötüş vaqtini zor dərecede qısqartıp, Çegra alqıp səpərgi çıkışını teximi xatırcam kıldıq. Bugünkü günde teximi köp sayahatçi Qorğasni Otra Asiya səpirinin başlanış noktası kılıp, bu yerde çökme sınaşını başlap, bir belbağ bir yol liniyası boydaki devletlerinin özgeçe sehri küçünü bir vasıtı yes kılmaqda.
1: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'a nişallıq yardan beriş iznalları sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Beijing'den Şinjan'a yardım berişke kelgen oqutuqçılar kollektivi Şinjan'a nişanlıq yardım beriş xizmeti jarayanında Xotan'ın Maarif birinci sepide yıldız tartıp, dərisxanada yeğenlıq yardıştın oqutuqçı yetiştirişkici bolğan jarayanında qan beriştin qan işleşkice dəl jayda küçep, şu jayının Maarifinin süpütünü östürüp, ünümini aşırışıqa sicil türtkü boldı. Beijing'den Şinjan'a yardım berişke kelgen oqutuqçı Zhao Xinyang, Xotan şehri Beijing Xaydian başlangıç mektibine kelgenden keyin, oquqıcılarının İngiliz dilini iğizçi ifadeleş iktidarının umum yüzlük aciz ikkelikini baygıdı. Bununla karata, o oqutuş endizisi de yeğenlik yaratıp, karton görünüşü, icadi kol sızma, körünüşlük doska xeyti qatarlıq köp amıllarını dərisxana oqutuşuğa yoğurup, ən-ənvi İngiliz dili dərsi de dəris sözləşini asas qilişdik nokul endizini özgertip, dərisxananı canlıq tüske kirgözdi. Hem de oquqçılarının öz ixtiyarlıqı bilen, təşəbbüskarlıq bilen eğiz eciş, dadıl ifadeleş qızgılıqını urğutdi. Xotan şehri Beijing Xaydian başlangıç mektebi 3-cü yıllıqının oquqçısı Safiye Ablet muhbirğa hazır İngiliz dili dərsidə sualğa cavab bergəndə daim birinci bolub qol kötürdüğanlığını eytib mındaqdırı. Cav müəllimnin dərsi intayın qızıqarlıq. İlgiri özümgə azraqmı işençim yoxdi. Hazır özümgə işinadğan cürətlik bolub qaldım. Zhao Xinyang yana dərisxana cuğlanma nomuru arqılıq rəğbətləndiriş mexanizmini yolğa qoyub, katlamğı ayırıp, özgeçe tapşırıq beriş usulünü icadi kullanıp, özgeçe illik baha sözleri bilen oquqçılarının öz yetilişige hemrah bulup, her bir balını muqim ilgirleş imkan etdiye iyi kıldı. Zhao Xinyang mundaqdırı. Balılar ögünüş jarayanında aktif yönelişlik inkasqa muhtaj. Ular belgilik nomorunu cuğluğandın keyin, meni izdep, ögünüş buyumları ve kiçik soğukatlarla almıştırsı boladı. Bunu da balılarını kuşal kılıplı kalmay, yana ularını ögünüş cihette teyikmu hareketlendirgüç küçke iyi kılgılı boladı. Beijing'den Şinjan'a yardım berişke kelgen oqutuqçılar kollektivi oqutuş usulida özüksiz yeğenlik yaratkandın sırt, oqutuqçılarının əhvalığa birleştirip, koşmaqlişiş, Ülge körüstüb, tərbiyeleş qatarlı xizmetlerini kanat yaydırıb, yaxşı oqutuş təcrübelerini Xotan'ki mektəblerde kaldırdı. Yığınqı 5 yıldan bu yan Beijing şehri Xotan şehrinin mağarib tərəqiyatırki kəm tüklüklərgə dəlcayda udullayışıb, Şinjan'a mağarib cəhətdə yardan beri selinmesini sicil zoraydıb, cəmi 1 milyard 749 milyon yuan məbləğ zeyilib, 100 mədəniyyət oqutuş türünü yolğa qoydu. Hem de 23 otur başlangıç mektep yeslini yeniden özgertip, kengaytip saldı. Yani şu cayının mektep başkuruş şaraitini yaxşılaş bilen bille, oqutuqçularını tərbiyeleşini daimlaştırıp, kanat yaydırıp, cemi 9972 adam qetim oqutuqçı tərbiyeledi. Xotan şehirlik Mağarib İdarisi Partiya Qrupsının şujesi Liu Wei mundaqdırı. Beijing Şinjan'a mağarib cihette yardan beriş hizmeti jarayanı da mekteplerinin katlıq detal əsli hərlerideki kəm tüklüklerini toluqladı. Yana ömek teşkilatı şeklinde mağaripka yardım veriş, danlık oqutuqçılar ögütüş, yardım veriş, yetekleş qatarlıq tedbirlerini kullanıp, yerlik tayanç oqutuqçılarını sicil yetiştirip, bir penge mağarip cihette yardım veriş, bir mektepke türtkü buluş, bir daireye

0: Hazırkı yaşlanan keçilik istimali, keçilik turmuşi, siz oylağanda mumul və köpxil. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: İşten çükendiki keçilik vaqt yaşlarının besimini yeni hildip, keypiyatını tanışlandırdığan ən yaxşı payda bolub qaldı. Bəzlə, işten çükendin kiyin, safada oldurup, bir kitabına varıqlaşqa, ya ki bir kinoni körüşka adetlengen. Bugünkü gündə yaşlarının keçilik istimali, keçilik turmuşi, siz oylağandı gidin mu bək isil. Xatırlaş, keçilik turmuşunun yeni belgesi. Sözmenle programımızda anlaş, naxşı keçiligi körüş ya ki bir meydan dramıdın huzurlanış. İşten çükendin kiyin, keçilik köngül içiş, yeni istimal endisinin baş götürüşü, yaşlarının turmuşunu tez sürette ilgilmekte. Beijing, Wangfujing, Yintay, Yer Asti 1. Kavitiriki Sözmenle Tiyatr Hansı'da hizmet günü keçtimi daim uzun öçret bulup gidiyordu. Beijing'de doktor aspirantlıkta okuatkan şauhı bu cayının daimlik mehmini. Onun deyişçe, bir gün ilmi makali yazıp, bu yerge kilip bir meydan külü olsa, besimi yenikləp qaldıken. Oxşaşla besimini yenikildiğin caylardan yana, Koçkoylardaki kiçik muzikalıq tamahalla ba. Tenjin şehri Xöping rayonuğa caylaşkan 5. çoğun yol mənzir rayonda, kes saat 7'den aşkanda muzikalıq tamahalla bir künüp kıblalla kaynam taşkolluq çömgende körnetti. Чоңчиң yoluğa жайлашқан көлемі 20 квадрат метрға ми етмейдіған бұл музейкілік тамаққана хейридарлар білен лық толған еді. Бұл ерді достыш үшін келген али мектеп оқуғычылар білен бір күн алдыраш ішілген қызметчілеріні пәріқ етіш найты тәседі. Оларының параңлашқан авазы білен күлкі авазы бір гәудік айланған еді. Толықсыз статистикаға асысланғанда елімізді 61%-ке еқін істемал паалеті кәшті үз берілген болып, кечілік істемалының еллік отырчы істүреті 17%-ке еткен. Бұл бір қанчы елдің бұян, жайларды яны кәшілік курсларының үзліксіз гүлінішіге әгішіп, яны бәзі яшла кечілік тұрмышта үгініш қылышны өзіні азады қойу етішінің орнығы дәсітішкі башылды. Bu bir qanç yıldın bu yan keçlik mektep Hangju yaşlarının keçilik turmuşu da köp uçuraydıgan söz bulup kaldı. Özün tüzeş sınıfıgı tizimlidiş, aspirantlıqa imtan bergen qoxşaydı. Hatta bazıla tez poizgı oltırıp olsa mı derski geludu. Çetellik dostlar mı yok emez? Bir qanç yıldın bu yan Rejan ülkesi Medeniyet Sarayı, Edebiyat Senetke Güzellik Koşuş, Umumi Xalıq Senet Mektibinin Amivi Paravallıq Dersliki Sistemisini təsis qilib, Özün Tüzeş Sınıbi, Bas Skripka, Skripka, Latin Usuli Qatarlıq 69 xil dərsinin həmisini Amivi Paravallıq boyunca haqsız qaldı. İctimai alaqı taratqısı da azadı buluş köpsandiki kişilərinin keçlik kurusunu təsvirlişi hesablandı. Balılıq çağlarda ata-anları zorlap oxutqan, қызық сыныпларға қарағанда

Keçilik turmuştaki asasi tallaş türü bop kaldı. Mesela keşti jügürüş, takı yamışış, çene kış kokşaş, hatta meydan usulü mü yaşlarının köngüldeki yakşı tallaş kaylandı. Cungu yügürgeçili erkiti çoğun sallıq məlumatı dokladırı körüstülüşçe, 90-cı yıllarda toğulganlar keçili yügürgeçilerinin asaslıq topu kaylangan. Tenjinlik Li Meng 3 yıl keçili jügürüşüne devamlaştırdı. Onun eskilişçe, keçili jügürüş salametlik ahvalını yaxşılapla kalmayana, yana ictimai alaq çemberkini kengaytken bulup, bu bir türlük cismani ve ruhi sağlamlıq paydalıq hem pul tijaydıgan keçilik durmuş iken. Yaşla ışıkı verip gelişte bütün gücünü sarıp kılıp bolgan dursa, keçilik durmuş aldıraşlıkıga kaydırın atlanışıdaki hareketlendir göz kişine edin keledu. Mutakaslarının nezirde uzun mezgil hizmet muhitleri yaşayan yaşla bargan seri hoşal fikir almıştırış ve hissiyat tesellisiga muhtaç buldu. Onun üstüge yurtdan ayrılgan yaşlar mı hizmetten sırt cemiyet bile alaqı bağlaşını arzu kıldı. Şunun bilen nurgun yaşla keçilik durmuşka ait zor izdimai alaqı manalarını koşu atıdı. Onlar bir gün işçiliki en boş vakitte erkin azade kazıkışı okşaş bulgan yeni bireylerini uçurtup gelişini ümit kalıdı. Öz iktidarını kenaytış arzusu bir kısım yaşlarını hizmet orundan çıkıp ders hanıgı kirişki mecbur kıldı. Yakın yıllardan bu yan köp kesip bilen şoğulandıgan yaşla katarlık tordiki kızık sözle moda buluşku başıldı. Bu yaşlarının köp menbelik tallaş arzusu ege buluşka başlıqalıqıdın direk berudu. 32 yaşlıq Malu Beijing'deki bir pen tədqiqat orunda işləydi. Bir qanç yıl burun o, bir sınarist tərbiyələş kursuqa qatnışıb, həbdədə 2 qıtım keçidə dərs alıldı. O, özünün sınarist buluş niyetinin yoxluqını, ləkin bir hikayeni yaxşı sözləş üçün qandaq ıqtidar ketirgalıqıqa en tayin qızıqıdgalıqını etdi. Aldın qasırının 90-cı yıllardın, 21-ci əsrinin dəsləbki 10 yılıqıca KTV, Tansıxana Qatarlıq köngül eçi soruları tədirci halda köləmlişik qarab yüzləngənidir. Şunundan keyin kişilerinin kecede özünü azadı koyu bitiş şekli texima mollaşıp, kecelik iqtisatının barlıq gelişigi türtkü bolğanıdır. Gerçi şekli oxşaş bolmasa mı, oxşaş bolmağan basqıştaki kecelik turmuşunun kişilerinin ijtimai alaqını kengaytış, özünü yükseldiriş ve turmuş ihtiyacını qayta quruş rolunu qandırış rolu oxşaş. Hazır 90-cı yıllarda ve 2000-cı yıllarda toğılğanla oxşumaydıgan usul bilen keçilik turmuşdan bəhrəman bolup atıdı. Turmuş usulü tədqiqat yurtu uyuşturgan, turmuş tizimliki bazar tekşürüşü asaslanganda 80,6% ziyaret qobul qılğıcı keçilik turmuş ve istimalının asaslıq ehtiyacı besimli nihiltişte dəb qarğan. 59,9% ziyaretini qobul qılğıcı keçilik en köp körüldüğün keypiyat özünü qoyub etiş, təpəkkür qılış hacetsiz dəb qarğan. Malumundaq dedi. Mən fəqat işdən çıxandan ki vaxtlarımı azad ötküzməkçiyəm.

Trening programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar. Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ləkin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundun mu yanmaslıq, benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beyralmısam, texmü bir aram bolu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdın canlanıp getimen.
3: Dada, Abdot xırdab kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarga cevap veriş. Her qeytim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo anlıkçıla MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayran qaldirguday kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilen şu devirdeki murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy olayidlikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Keti ketib Levin o'z yolg'iz qoldi. U endi o'ltirolmay qilyotdi. Ertaki kunning chapsanroq yetib kelishiga taqazzo bo'lib otdi. Erta uni yana ko'ra olaydi. Onun bilen mengüge billi bulalaydı. Ketisiz ötküzdüğen emdeki 10 saatin huddu ölümdün korkandak korkup keti vatattı. Onunga öz yalğız kalmay, vaqtını ötküzüş üçün birer bilen paranlaşıp olturuş tolumu zörür idi. Obloneski onunga en yakşı söhbettaş bulalaydı. Lekin o sırtkı çıkmakçı, özü digen keşlik olturuşkı bağmakçı, yak baletkı bağmakçı bolup çıkıp getti. Levin onunga özünün bəxtlik işkerlikini, onu yakşı kördü qallıkını, kılgan yakşılıkını mengü untumaydı qallıkını bildirişke arallı ülgirdi. Oblonuski'nin özüge karap koyuşi ve külüm sırışı, yürükünü düşünüp turuvatı men degen mənini bildirip duratdı. Qandaq, ölüdüğü vaxtın kemepti mu? Dedi Oblonuski, aya can bilen Levin'nin kolunu çin sıkıp durup. Yak, yak, dedi Levin. Dolly onun bilen hoşlaşkanda, xuddu onu tebrikligende kılıp. Keti bilen kayıt uçraşkınızdın şünçilik söyündüm. Konu dostlukta etuvalaş gerek, dedi. Dolly'nin bu gepi Levin'nin könlüğü yakmadı. Dolly, Levin'nin kitigi bolgan hissiyatının kançılık yüksekliğini düşenmeydi.

tushunmagandan keyin u gapni eg'izga olmasligi kerak edi. Levin qaytmoqchi bo'lib ular bilan xo'shlashdi. Lekin yolg'iz qolishni xolmay, aksini tutib oldi. Sen nega borsan? Majlisga. Men billa borsam bo'lamdi. Nemishqa bo'lmaydi. Billa barayli. Dedi Koznishev bo'sh kulib qo'yib. Bugun senga nima bo'ldi? Menga mo? Menga baxt qush qo'ndi. Dedi Levin ikkisi o'ltirib ketayotgan paytunning derazasini ochib etib. Sen hech qanday bo'lmading mo? Men isib o'layli dedim. Men bugun shunchalik baxtlikman. Sen nemish hozirgich o'ylanmaysan? Koznishev bilinar bilinmas kulimsirab qo'ydi. Men bekmi xursand bo'ldim. O nayt yaxshi qizdek. Undoq dema. Undoq dema, undoq dema. Levin to'lib ketdi va oksining xurum paltosining yaqisini ikki qo'li bilan mahkam tutib olib, yuzini qo'llar ustiga qo'yib oldi. Yaxshi qizdek ko'rinadi degan bu so'z Kitining uning yuragidagi o'rniga zodili mas kelmaydigan to'lim oddiy so'z edi. Koznishev uning gapini anglab xushal kulib ketdi. Bu uning dunyoda oz ko'rildigan ahvol edi. Nemele degen, bu ishing meni to'lim xushal qildi. Bu ish to'g'riliq atparanglishaydi, atparanglishaydi. Bugun menga boshqa hech nima dema, hech nima dema, gap qimig'in. Dedi u oksining paltosining yoqisiga yuzini teximi bakrak yiqib. Men seni nihoyat yaxshi ko'raman. Qandoq? Majlisinglarga qatnashsam bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Bugun nima to'g'riliq muzokara qilasizlar? Dedi Levin texchi kulgisini bosolmay. Ular yig'in zaliga kirib keldi. Levin katibning o'zimi tushunmaydigan bir hujjatni duduqlab turib o'qib berayotganiga quloq solib o'ltirdi. U ko'rinishidan oq ko'ngil, muloyim, chiqishqoq odamda qilatdi. Buni uning qo'lidagi hujjatni qo'rinib, o'duqib turib o'qiyotganidan bilgili bo'ladi. Orqadilla munozara boshlandi. Ular qandoqdir bir ishqa pul ajratish, ma'lum bir yerdagi suv turbinalari uskunalari ustida munozaralashayotdi. Koznishev mag'rur o'ltirib nurg'un gaplarni qildi. Gaplarda adab ishki a'zoga kinoya qilatdi. Oldidagi qog'ozga bir nimalarni yozib o'ltirgan yana bir a'zo boshda qo'rqumsirab o'ltirib, keyin nayt ochiq gaplar bilan do'stona turib uning gaplariga bir-birlab javob berib chiqdi. Orqadan Seviya Jeski chiroyliq ham kelishtirib so'zladi. Levin ularning munozirlaridan ajratilgan pul, suv turbinalari uskunalari to'g'riliq birmi gapni anglamadi. Ular bir-biriga ras ochiqlanmaydi. Hammasi o'xshashla yiqishliq, munosabatlari mo'nayit yaxshi, do'stona kayfiyatlari ustun edi. Eng obdan bo'lgani Levin bugun bu yerdagi har bir odamni nayit aniq tushangan. Burun ko'zga chiliqmagan eng kichik aloyidliklar orqali ularning ichki dunyosiga cho'kkan. Hammasining yaxshi odamlar ekanligini bilgan edi. U odamlar mo bugun uni yaxshi ko'rib qelishdi. Bu ularning uningga gap qilgan chaqdagi muomilalardan, uningga samimiy va do'stona qarashlardan ma'lum bo'lib turatdi. Qandoq? Senga yoqdimi? Deb so'radi Koznishev uningdan. Nayt yoqdi. Sizlarning majlisinglarni bunchalik qiziqarlik bo'ladi deb o'ylamabdi ekanman. Ajoyib yaxshi bo'ldi. Nima degan esil ichilgan ey?
Sevya Jeske onun yeniga kelib, uni uyiga bir piyola choyga taklif qildi. Levin özining uning nemisidan norozi bo'lib qolganligini, uningdan nima talab qiladiganligini tushunmadi. Aslabmi esiga ololmadi. U aqlli, ajoyib oq ko'ngil odam ekan-ku. Bolada, dedi Levin. Arkadan onun xotini bilen qaynisinglisinin ahvalini sordi. Özünün galit tepekkürü boyunca, Sevya Jeskinin qaynisinglisini özünün toy işi bilen bağlap, beşimgi qongan bəxtini sözdəp berişke, Sevya Jeskinin xotini bilen qaynisinglisidin özgü muapıq adam yok dəp oylap, ulan inkigi berişka maqul digenedin bək muxşal boldi. Sevya Jeski onun yezidiki əhvallarını sorab, ötkənkigi oxşaş, Yavrupa'da yok nərslərinin Rusiyada bolışı mümkün əməz digən gəpni qılğan idi. Levin bu gəpkə u çağdiki dək xapı bulub kətmidi. Əksçə, Sevya Jeski mu toğır dəydu dəb oylab, onun bütün igilikini qılç əhmiyyəti yok igilik çıxırvətdi. O yana Sevya Jeskinin özünün toğır pikirlerini ətəy sözlümeydi qallıqını. Kişiləgə səmimi muamili qılıdı qallıqını. Çıxışqaq ikəllikini bayqıdı. Onun ailəsdiki işki ayalma nai tuxuşxuy ayalla idi. Ula onunqa özünün o işlerini bilidi qandək. Onunqa yestaşlıq qılıdı qandək. Pəqət hörmət yüzdilla u vaqtda eg'iz ochmayotgandek tuyulib ketdi. Shuning bilan u ularning uyida har xil ishlar ustida bir soat, ikki soat, uch soat paranglashib o'tirdi. Har bir gapning orliqida o'zining u ishini ulog'i purtib turatdi. Ammo ularning o'zidan shunchalik zerikkanligini, uyqulari kelib o'ltirolmay qelishayotganligini faqat sezmedi. Bu ağınısının keyfinin bugün bir az galit bulup kalgallıkını düşünelmegen Sevya Jeski esnigen peti onu işkinin aldığıcı uzutup çıktı. Ket saat birden aşkan idi. Levin mehmanxanığa kaytip geldi ve kalgan 10 saatini özü yalguz ötküzdü kalgallıkını oylap bir az korkkan dek boldi. Çay kaynatıdığan adam texi uxlamagan ekan. Uningga sham yiqib berib chiqib ketayotganda Levin uni to'xtatib oldi. Uning ismi Yegor edi. Lekin burun o'zi diqqat qilmagan bu odam noyit aqlliq, qo'lidan ish keladigan oq ko'ngil odam ekan-ku. Qandoq, Yegor? Uyqusizlik yomonmi? Amal qancha? Xizmatimiz shundoq. Begimlarning uylarida ishlar yengilroq. Ammo bu yerda kirim yaxshi. Yegorning uyida 3 o'g'li, tikkuchilik qiladigan bir qizi bor ekan. Qizini egar to'qim yasaydigan do'konning bir xizmatchisiga yotliq qilmoqchi bo'lib yetibdi. Levin mush fursatda o'zining o'ylaganlarini Yegorga so'zlab berib, uylanishning asosiy sharti muhabbat. Muhabbat kishini baxtli qiladi, chunki muhabbat odamlarning yuragidan o'rin olgan bo'ladi degandek birmuncha gaplarni qildi. Yegor xuddi to'liq tushunayotgandek Levinning gaplarini diqqatini yig'ib turib angladi. Ammo uning gaplarini quvvatlab gap qilganda Levin o'ylab boqmagan gaplarni qildi. Uning deyishicha u yaxshi to'rlarning qo'lida ishlaganda ko'ngli shunchalik xush bo'ladi ekan. Hozirgi xo'jayini fransuz bo'lsa-mu, uning ham rozi ekan. Nima degan oq ko'ngil odam bu? Deb o'yladi Levin. Ey Igor, o'z vaqtida xotining bilan to'y qilganda xotiningni yaxshi ko'rganmiding? Yaxshi ko'rmaychi, dedi Yegor javob berib.

0: Levin onun bunçilik hoş bulup ketkenini görüp, özünün işlerini onunla sözlep belgüs gelip ketti. Menin tırmışım acayip ötken, balı çağlarımdan tatıpla, hüddü esnek yukuduğan kokşaş, Levin'nin könlünün hoşluğu onunla yukup, bir dillı közleri çaknap sözlepli ketti. Şu arlıkta kongurak avazı anlınıp, Yegor çıkıp ketti. Yatakta Levin yalgız kaldı. O çüçük tamak vaktıda tüzük tamak yemegen. Baya seviye jeskilanınki de ya peçeni pirenik ya tamak yegeli unumagan idi. Özünün mü tamak yegisi yok idi. Akşam uxlumagan. Hazır mı uxluğusu yok idi. Öyünün içi salkın bolsu mu, bütün bedeni kızıp durattı. O, derizinin içki köznekini yoğan içi vetip, uduldaki üstelge gelip ol turdi. Kar baskan ögüzünün nerisi da, nakışlengen zancirlik krist. Onun üstü tarpı da, ozinci namlık yultuzla türkümü bilen, kapilla namlık yultuzla türkümü, üç bulun hasıl kılıp durattı. Levin eli kırstka, eli yıldızlığa karap, derizdin kırvatkan salkın havadın nefeslenip, hiyalıda peyda buluvatkan obrazla bilen hatırlani, bütün şükürü vatkan dek bir-birlep köz aldıdın ötküzüp oltırattı. Saat üç bulganda, koridorda birinin mangan ayağı tevişini anlap, Şiktin beşini çıkırıp karap baktı. Esilde o Levin tonuyduğan kımavaz meskin işken. Keşlik kulüptün kaytkan okşaydı. O kapıgı çüşüp ketken roy çüşkün idi. Tohtuma yötül etti. Bəksiz beçare. Dep oyledi Levin ve o ademge işçi ağırıp közlerge yaş aldı. Onun bilen paranlaşkısı, onunla teselli belgüsü geldi. Lekin üstü yelen bolgaçka, o neyitedin yenip, yatak kırıp, cayığı kelip olturdu. Beşini kötürüp, özü üçün ehmiyeti çoğun bolgan çıraylık kristka. Asta-asta örlevatkan nurluk sarğuç yıldızlağı karıdı. Saat altıdın aşkanda, Pol sürtüp atkan avaz bilen Çerkav Kongurkının avazı anlandı. Levin sel muzluğan dek bulup derizinin közneklerini yepip etti. Andın yüzünü yup, kiyimlerini kiyip koçığı çıkıp ketti.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sende horor diye nesi yok? Hadir kımmetini bilmeysen, ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızdı şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zat neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızdı talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəsən yakşun mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen, Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkan dek, Bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Kinez hanım sapada külümsirep cimcit oltıratdı. Kinez onun yeniga kelip oltırdı. Keti dadısının kolunu tutkan peti sapanın yenidi öri turatdı. Hiç kim eşnimi demeydi. Bir çağda Kinez hanım özünün oylugan yiz kılgallarını mesele kılıp otturgu koydu. Onun bu gepleri ha digendila oltırgallaga galit tuyuldu. Hem ulanı bir aram kılıp koydu. İşla kaçan bolsun. Toy vaktini bekitiş, bağak taktış gerek ko. Toyunu kaçan kılımız. Sen birini mi diginço Aleksandr? Onundan sonra, dedi Qeri Kinez Levin'ni körüstüp. Bu işte onun digini yısap. Kaçan demsiz, dedi Levin kızırıp getip. Ete, menindin sorsanız, bugün çay iş küzüp, ete toyunu kısak deymen. Yok ki hepini kımığına kozam. Emiz bir aptidin kim bolsun? Soran optu mu nime bu? Yok, bunun nimesi var? Vay tanrım ey, dedi Kinez hanım, Levin'nin oldırap keti vatkanıdın hoşal bolup külgen peti. Kızmeli jo. Yani ne mi kızmeli do? Korkup rak oylap kaldı Levin. Kızmeli çay iş güz işti gelle, minin bektim ki ziyan keltüre mu? Çokum ındak bulmaydı. O ketiğe karap, onun bu iş bilen keypinin uşmağallıkını görüp, karganda o kımısı bulmaydıgan iş okşaydı. Dep oyledi. Men işini bilmeymen, fakat oylığınım nılı eğittim, dedi o keçirim sorap. Ondak bolsa mesleğetli şeyli, çay iş güzüş, bağak takıt işçi gellerini hazır kısak mı boludu, şundak bolsun. Kinez hanım, erinin yenigi berip, onu söyüp koygandan keyin çıkıp ketmekçi bolup edi, Kinez onu koyup bermek.

0: Худды яш ашык мәшүкладек чин кучаклап узак сөйүп кетти. Шу туркуда бу кыйрыла худды акылдын азгандек. Бу той өзлөрүнүн мо яки кызынын мо билелмей келишип атты. Кеназ менен Кеназ ханым чыгып кеткенден кийин Левин сөйгүнүнүн яныга келип унун колун тутту. Әмді о, өзіні бесі алған, гәп қыла алайдыған болған еді. Кетегі дейдіған нұрғын гәплері ба еді. Лекен гәп қылғанда, түтілләй өзінің ойлығыны да гәп қылмеді. Мән мұшындақ болдығалықыны біліп жүрген, үмітленмеген. Әмі пешанымызгі мұшындақ езілғалықығы ішенген. Мән чо, деді кетегі. Аш чагдымы? У гепидин токтап келип, самимилик егип турган көздөр менен Левинге карап коюп, сөзүн яна давам кылды. Бешимге конган бахт кушун өчүрүп аткан аш чагдымы? Мен ишенчимди жоготмаган. Бир сизни жакшы көрөттүм. Лекин шайтан мени аздырып кетти. Этмакчы болгонум Şu işini unutup getersiz mi? Belkim şu işinin boğunu yakşı boğandı. Benim mi sizden keçirişiniz gittiği işlik nurgun taraflarım ba? Ulan sizge eğitişim gerek. O kitige özünün bazı işlerini sözlep bir iş kararı geldi. Onun sözlep vermekçi bolğını mundak iş. Yani özünün pak emesliki idi. Ulanı deyiş müşkül bolsa mı, ahır deyişine layık tapkan idi. Yak, hazır emez, kiyin deymen. Boptu, kiyin dep berin. Çokum dep bersiz cuma. Men hiç nimeden korkmayım ben. Men hemini bilişim gerek. Emiz şundak geliştik. Левин бір иғыз қошып қойды. Әміз келіштік. Мен қандақлы адам болай. Мені құбыл қылысыз. Ташлив әтмейсіз. Шындақ ма? Шындақ, шындақ. Шу арлықта Ленон хан қыз кіріп келіп, ішкісінің парыңыны бөліп әтті. Әрекетлері ясымы болсымы, сәмімі күлім сіреп тұрып, өзі яқшы көрдіған оқуғытысыны тәбіркіледі. O çıkıp gitmeyi turupla, hizmetkarla birinin keynidin biri kirip onu mübarekleşti. Keyin uruk tukkalla arka arkadın yetip gelip, huşal patparakçılıkla başınıp gitti. Levin toyunun ertesi geçe şu patparakçılıktın neri bulalmadı. O hicalet bulup, hem bu kalay mıkançılıktın zerikip yürüsü mü? Бәқт туйғусы баған сері ұлғиып, өрләп беріп ататты. О, өзідің тәләп қылынып атқан ішланың көпілікені біліп тұратты. Әмма конкорт немі ішла ішкәлікені білмәйтті. Ұланың дегені бұй ішқылатты. Қылған сері бәқт ішіге шүн шүн құйтты. О, менің тойым башқыланың кеге оқшымайды. Адеттеки той шартлары белән той кылсам, менин бу алайды бәхтимге зыян йетип калыды деп ойлыган иде. Әмилиятта ундак булмады. Башкаларныңкиге оқшаш өткүзилгән булсымы, оқшашла бәхт улгыйып маңды. Улгайган сере пәвкулады түс илеп, һеч кимнеңкиге оқшымайдыган бәхткә айланды. Әмди без кемп тиешимиз керек. Ленон хан қыз шындақ деведі, Левин пайтонғы олтырып, кәмпіт алығылы кәтті. Ах, мән бүгін толым ұқшал, деді Севия жеске. Сізге мәсләтім, дәрхал фуминингеге беріп гүл әкелін. Гүл керек меді? Левин яны пайтонғы олтырып, гүлгі маңды. Ақысы оныңға, Бір едін азырақ пұл қарзал, яны нұрғын пұл кетіду, соғатланы елішін керек, дейді. Yeni soğatmalı mən mu? Şunun bilen u Foldinin ünçi mervayı tukunuğa mağdı. Levin u yerdeki ademlerinin özünü kütüp duruş kallıqını. Hemmisinin özünü neç gündün beri uçuraşkan ademlerine okşaş kızgın tebrikleşi vat kallıqını köydü. Kızık yeri onu aşı ademlerle yakşı görüp kalmay, ilgiri onu pervasız karap gelgen soğuk telet ademler mu mahtışı vat attı. Hemmili işte onun rayığı beki vat attı. Onun yesiyatıga alaydı hürmet kılı vat attı. Dünyada en bəxtlik adam işgəllikigə özdümü bəkirək işini vat attı. Bunun həmmisi onun alıdığan xotununun hər tərəbdən kamalət yetkən qız işgəllikidin idi. Kitimo oxşaşla şundaq tuyğudu idi. Graf Nordiston xanım teximi yaxşı layıq çıxışını arzu qılıvidim digən oyunu azıraqlı pürtüb qoyuvidi. Kitty kat kapı bulup, dünyada Levin'dek yakşı adam tepilmaydı, dedi. Neticede Graf Nordiston hanım onun bu gepigi koşuluşku mecbur bulup, Kitty bayede Levin'a külüp karaydıgan boldi. Levin'nin Kitty'ge özünün mehbiyetliklerine dep beriş doğrusudu begen vedisi onun hili azaplanı ilip geldi. O qeyri kinez bilen mesleğetleşip, onun koşuluşunu algan dinkin, kündülü xatırsını kitigi bədi. O bu kündülü xatırını kelgüsü de toy kılganda xotunuğu körüstüş üçün yezip mangan idi. Levin kündülü xatırını onunğı bəgende işki körəssiz bəmigen. İkimizden otursa da hiç kandak bir sır saklanmaslık gerek deyip oylıqallık üçün bəgən. Ama o işinin kitigi kandak təsir berdiqallıkını oylamağan. Onun könlünü hesapka almağan idi. Teatrı beriş aldı da ulaninkiye gelip, kitinin ucursuğa kirip, onun özü payda kılgan, uğurnunu toldurup olmaydıgan dertin yığılap kızırıp ketken közlerini, Beçare ve umak çırayını köygen çaldıla, özünün şermendi ötmüşü bilen, Kitty'nin durdanı paklıkı otursudaki çonkur hağını körüp, özünün şu kılgınıga kattık ökündi ve çöçüdi. İlim, bunu mudi işteptiğinizde menden neri kılın? Dedi Kitty, üstel üstüde yatkan defterlerini neri iştirip. Bulanı bana nemi gibi ediniz? Yak. Bu mu obdan boldi? O Levin'nin hicaletki patkan halda turgan beçarı kıyafetini körüp, şu gepni koşup koydu. Neme digen korkunuşluk, neme digen mudiş işi o? Levin bir iğizmi gep kılmay, beşini sangıltıp durattı. Neme deyişini mu hem bilmeydi. Meni keçirmezsiz mi? Dedi o aralı gep kılıp. Yok, keçirdim. Lekin bek mi dehşetlik? Levin'nin bekti bek mi büyük idi. Lekin ıkrar onun bektiğe kılçı ziyan keltürmeyle kalmay, yeni teki onunga yeniç bir kıl tüspedi. Kitty onu keçirvetti. Şu kündüm başlap, Levin onu yetkili bolmaydıgan yükseklikte, özünü ahlaki cihette onundun tolumu pes orunda turgandek oylaydıgan, özü behriman buluşku tigişlik bolmagan bəxtini tekimi kadirleydıgan boldi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bolmaydıganlığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop qalgan. Çünkü...
2: Men ayal kişinin nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşü dağallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile yemez.

0: ne yüz obro'yni saqlash sharti bilan berdi. Shundoqkan buni shafqatsizlik deb atashqi bo'lamda?
1: Bilsangiz bu shafqatsizlikdimi yomon ish? Bu degancha razillik.
0: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, er bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razil desi bo'ladi.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, anlayotganlar Merkez Halk Radyo Stansının Radyo Kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atganı Tolstoy'nun dünyaga meşhur romanı Anna Karenina.

0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlaşımız. Son rast gepini kısam, meylik kiri ya ki yaş. Meylik senin apan ya ki başka ayal bolsun. İnsap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şu an ben onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayım ben.
0: Anna, benim apam doğrusu da bundak hürmetsizlik bilen gep kılmasını sorayım ben.
1: Oğlunun bekti bilen şan şerpinin nerdiliğini bilmeyen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim de koyay. Ben hürmetimle kıldığın apam doğrusu da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
1: Senin apanın mihrin yok. Mihrin pekat tılının uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıbet. Ben allı burun bir kararı gip boğan.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayrılıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
2: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arası da katırıp, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden takdirimini özgertedik alıkıga. Tırışçalıkımdan haman cevabı bulduk alıkıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayrılıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
3: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp beralmisem, tekmu bir aram bulumen. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdın canlanıp getimen.
4: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
5: Özünüzün asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayrılıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kedim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarıp kılımız.
8: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

0: Neyinigi?
1: Kündə anlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, dünyanın hər qaysı yerlərindəki körüklərinin özgəcə alaydılığı boladı. Özgəcə quruluş layihəli gücü bu körükləri qollanışçan qılıblı qalmasdan yana kişilərə gözəl təsirat verirdi. Lekin bir qism körüklərinin yeniği kilib qalğınınızda bəzdə aldımğa mağaymı, mağmaymı deyib nəmə qılarınızı bilməy qılışınız mümkün. Bu körükdən Norveqiyadakı özülgəndə göründüyən üzük körükdür. Üzük körük haqiqi üzülgən körük emas, amma avtomobil aydigan çağda asalı şonda xata tuyğu payda boludu. Həm də üzük körükdən ötkəndə oxşumğan güzel mənzirni görürsüz. Üzük körük Atlantik okean qırğıqıdakı yuqarı sürətlik taş yol körükünün bir qismi. Atlantik okean qırğıqı taş yolu 5 kiçik körükdən tərkib tapqan. Umumi uzunluğu təxminən 8690 metr. Hər bir kiçik körük bir kiçik aralını kesib ötüdü. Şəkli hər kişiyə oxşaydı. Mənzirəsi gözəl. Avtomobilni özü körükdən aydab ötkününgizde aldıdaki yolunun başqalar bilan oxşumaydığanlığını bayqaysız. Bulubmu yağmur yağqanda dolqun küş bilan körükə uruldu. Avtomobil höl bulub ketdi. Yiraqlığa nazar salsanız hatta yiraqdan özü körükning barlığını tasda görə alaysız. Gerçi bu körükning sifati hammiga ma'lum bo'lsa-mu, ammo nurg'un shofor yeniga kelganda yanala sal ishkilandi. Qadirlik dostlar, Angliyaning Birminghamdagi pensiyaga chiqqan bir taksi shoferi nayti g'alati bir kasalga giriptar bo'lib qolgan. Ya'ni bu kishini yiq tutib olib 8 oygacha yiq to'xtamagan. Bu kishining ismi Michael Avril. Bu yil 61 yoshga kirgan bo'lib, 2 farzandi bor. Avrilning aytishicha, u bir stakan choyni ichib bo'lgandan keyin to'yuqsizlik yiq tutib qolgan bo'lib, ayni chaqda u bu ishga ancha parvo qilmay, bir ozdan keyin o'ngishib ketadi deb o'ylagan. Biroq o'ylamagan yerdan bu yiq tutish vaqtining o'tishiga ergishib to'xtab qolmasdan, balki kechkunduz izchil davomlashib 8 oydan oshgan bo'lsa-mu, yana to'xtab qolmagan. Shuning bilan Avril xeyli ko'p doktorxonalarga ko'ringan bo'lsa-mu, lekin yana hech qanday unumli davolash tadbiriga erishalmagan. Shundaqla uning bu xil g'alati kasallik doktorlarini tantirtib qo'ygan. Hozir Avril nayti qiyin ahvolda qolgan bo'lib, ba'zida har 7-8 minutda bir qitim yiq tutsa, yana ba'zida tuyuqsizlik nayti yuqori ovozga kirib, ovozining kuchayishi bilan yuzlarimi qip-qizil bo'lib ketadi. Bu uning normal tamoqlanishi va damilishiga ta'sir yetkazib qolmasdan, ya'ni uning ijtimoiy aloqasiga ta'sir yetkazib, uni nayti o'ngaysiz ahvolga tushirib qo'ygan. Avril mundaq degan: "Bu kasal menga hozirgacha izchil aram bermayotdi. U kuni men do'stim bilan golf top o'ynagani bormoqchi edim. Men bilan birga top o'ynashga kelishib qo'ygan do'stim mening to'xtamay yiq tutib qolganligimni ko'rib, menga ozroq kampit berib, bir narsa yesang to'xtaydi" dedi. Lekin aniqki shu kuni kampit yegandan keyin mening ahvolim texmi nacharlashib ketdi. Ikkinchi kuni ham ahvol yana o'xshash davomlashdi. Hozir har qitimlik yiq tutishning orliqi borgan sari qonuniyatlik bo'lib qoldi. Men asosan yiq tutishning 7 minut atrofida muqimlashganligini, ba'zida biroqlik qattiq yiq kelsa, yana ba'zida orqa-orqadan yenik yiq tutadiganligini bayqadim. Doktorlarning qarishicha, Avril duch kelgan bu xil g'alati kasalga nisbatan aytganda, bu kasalni yel yutish kasali deb tushundirish aqlga biroz muvofiq keldi ekan. Bu bir xil ko'p miqdordagi havoning oshqozonga biroqli kirishdan kelib chiqqan nachar ahvol bo'lib, bunday ahvolda ba'zida uda 2 yil yiq tutadi ekan. Hozir Avril o'zining salomatligining balduroq asliga kelishini bak umid qiladi. Avril mundaq degan: "Men hozir nemish qilishimdan qat'iy nazar, cho'qim avval qachon yiq tutib qoladiganligini hisoblayman. Ba'zi materiallarni ko'rish orqali men bu xilakvalning haqiqatanmi yal yutish kasalligiga nayt o'xshaydiganligini bayqadim. Meningcha bu bak qo'rqinchli bir ish. Chunki bu yiq tutishning oz degandimi, ya'ni bir yildan ko'proq vaqt davomlashidiganligini tushuntirib berdi. Men hozir aloqizada bo'lib yiq tutishni kutmasdan, balki tinch o'tirib burunqa o'xshash bir stakan choyni ozoda holda ichishni umid qilaman." Алдын қасырдыла алымла ашаратларның ағырықны ес қыла алайдыған қыла алмайдығалықыны тәтқи қылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап еріш үшін біз алды білән немінің ағырық ішкәлігіні білешіміз керек. Hozirgi zaman meditsinasida aytilib atgan og'riq bir xil murakkab fiziologik va psixikalik faoliyat. Og'riqni ikki qismga bo'lishga bo'ldi. Bir qismi kasallik yoki g'idiqlanishdan kelib chiqqan beyaram bo'lgan fiziologik og'riq. Yana bir qismi jarohat keltirib chiqargan psixikalik og'riq. Yig'ib aytganda, og'riq bir xil tuyg'u bo'lib, bu xil tuyg'u cho'qim ayni vaqtda yuz bergan voqealarga tayanmaydi. Ilgari boshdan kechirgan mushning o'xshash voqealardan kelib chiqishi mumkin. Aslapa qayli, kichik vaqtimizda doktorxonaga berib o'kul urg'izganda doktor o'kul urishni boshlamay turibla, badningizga dezinfeksiya suyuqligi va yod spirti surkmoqchi bo'lganda biz

0: Kendapçı, çeçimle bayli yasap kantem. Bunu keysem çeçimle bes buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma, vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki, altılık peyette, sizin ecellik zahmında saklap kaldı mesma. Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
0: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklet mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibilin. Bexatarlik kalpıkı sizni koğdaydı.
3: Qadirlik dostlar, biz bugün xilma-xil maşina hayvanlar bilan tanışıp çıkamız. Adam şekillik maşina adamla alımla tetkik kıldığan kızlık noktaydı. Ama alımla adam şeklinden başka yani her xil hayvanat şekildeki maşınlarını tetkik kılmakta. Bu xildeki maşina hayvanlar əsli hayvanların bəzi maharetlerini vayığı yetküzüb təqlid kılalaydı. Bəzilerini aynen taşqı kıyafeti bilen birləşdirəlaydı. Hatta bəzi de ulanın rast yalqallıqını pərq etkilimi bulmaydı. Hakiki delfinini kutquzub kalan saxtı delfin. Bu olmaq delfinler su kölçükide səkrəş, su pürküş, çəmbərəkdən atlap ötüş qatarlıq uyullarını görüstüb, tamaşıbıllarının güldürəs alqış sadalırıqı erişiydi. Şuğunisi, tamaşıbıllar bu delfinin saxtı delfin işgəlikini əsla bilməydi. O, əməliyyatı maşina delfin bulub, hakiki delfinin taşqı qiyapti və halitigi təqlid kılangan. Tegi sezimi və hərkətlərimi hakiki delfindən ançı pərxlənməydi. Yeraqdın kontrol qılış arqılıq o bəlgilengən vəzifini oğuşluq tamamlayalaydı. Statistikaga asoslanganda bütün yer şarda 3000'dan artık delfin türlük meydan saraylarda korşap peqiladigan bulup, köpincisi oyun koyduruş için köndürüldü. Oyun koyuş meydanı içindeki varançurun muyi tekrar meşgile delfinlağı paydasız. Maşina delfinini hakiki delfinin ornığı destiş, delfinini korşap peqişini azaytışı yardım bulupla kamay, yana kişilani maşina delfinlarının esil numaraları bilen mi təmirligeli buludu. Mollaqçı ömücük. Kümüş renglik çoğun ömücük asla minivitip tuyuqsız 6 putunu tüyü valıdı. Bu cağda bədini optimobil çakı qoxşap kalıdı. Qalğan bir cüb putu bilen yan tərəbini terəb, bədini tez sürətli dumalıdı. Bu dəl təxlidi maşını ömücük bulub, o kumluqda yaşaydıqan Marakeş mollaqçı ömücükge təqlid kılınqa. Bu xil ömücük ömülgendin mu tez sürətli kumluqda mollaq edib, xatardın özünü kaçır alaydı. Maşina ömücük bu xil özgeci yetkiliş soladın faydalanıp, meniş ve domalaştın ibaret işki xil aletini oğuşluq tamamlayalaydı. Tağ dizmisi, kumluq, yer, qatarlıq, oğul-donğul yerlerdim o, beyxatlar yokur önümde yetkili alaydı. Yana döngü yamışıp çıkalaydı. Xalığanca uçalaydıqan gigant aşaret. Uzunluğu 20 metre yıqılaşkan çoğun yığına uç kanatlarını kerip, boşluqda uçmaqta. Acaba kadimki gigant aşaret tırnıp kalan mıdır? Elbet onda kalmaz. Bu təqlidi maşina yığına uç bulup, uç iktidarı ege. O sekundluğa 20 qitim kanat qaqıdı. Her bir kanatı qiqiliş dairesi ve bulunanı öz tanışıp, xalığan yönlüşke qarab uçur alaydı. Süratini tezilt alaydı ve astılt alaydı. Ciddi aylın alaydı ve arkayı yana alaydı. O yana tik uçar aeroplan qoxşaş boşluqda leylap toxtay alaydı. Kanatını qaqmağanda planır qoxşaş pəskişonğı alaydı. Üzəlaydıqan həm yamış alaydıqan iskelet. Məlum hayvanat iskeleti suda üzüb qırğağı çıxıb, çimliqdə ömüləb mağudu. Bu görünüş sizni çöşkü etişi mümkün. Lekin bu hayvanat iskeleti əməliyyatın maşına səməndər bulub, onun sırtkı şəkli səməndər, yəni vava yüge təqlid qılanğa. İşki qısmıqa elektrik boğum və təqlidi nervi sistemisinin tok yolu oruntılğan bulub, səməndərinin hərkətini təqlid qılıb, su və qoruqluqda hərkətlini əlaydı. Qutquzuş xizmətini icra qılıdı. Biz kelgüsüdeki zavutlarda işlevatkını ademle emez, belki 13 santimetre uzunluğundaki çömürle işgellikini. Ulanın top top buluşup maltoş vatkalıqını təsavvür kıpakaylı. Ula təqlidi maşına çömürle bulup, çoğaytılgan nusqıdaki çömürlünün sırtkı şekli var. Çömürlü topunun həmkarlıqıga təqlid kılınıp yasalgan. Yani senzor arqılıq özünün oranı sürüti qatarlıq uçurlağı erişudu. Hem de simsiz telegraf arqılıq əmraları bilen uçuru almaştırudu. İşki program uçuru asasen, onların hareketini kontrol kılıp, onların birlikte nişan, yani cisimini izdeşki ündeydi. Birlikte eğizdeki çoğun ambur bilen cisimini kısıp, özara maslaşıp, cisimini oxşaş bir yönlüşkü yetkeydi. Ola batarya arqılıq hareketlendi. Tokü tügey digende, özdegiden zaretleş rayonluğu yetkülüp, sezgü müngüzçisini zaretleş dastisigi koyup, özünü zaretleydi. Qadirlik dostlar, 40 yaşından aşqandan keyin ərlər roşan alda bədən əhvalının burunqidək əməsliyini his qılıdı. Bədən iqtidarı tövəlləşkə başlaşqa, qeyriş alamətləri barğan seri roşanlaşıdı. Qeyrişi asda ərlərinin mundaq 6 xil yaxşı adıtı var. Qəni anlap yıqın, sizdə nəticisi bakim. Birincisi, daim su iç.
4: Yaşının çoğun işe gelişi bedendeki öcelerinin su terkibi

0: Kimlerinigi?
1: Günde anlatmaz.
2: Kadirlik dostlar, yine kızgarlık bilimler sahibimizde gidip geldik. Haşara çınasla yukarı eserlik mikroskopta küstü paşının cemi 22 tal dişi barlıqını baykağın. Bazıda məlum bir kılpıraqını purğanda naydı uzun vaxt ilgib ki məlum bir bürek əslime tuyuqsız adamın esirge keledi. Bu xilad ise prost effekti edip atılıdı. 1.1 kilogram iğirliğindeki uzun kallak basay kurti 8 kilogram iğirliğindeki nersini kötür alaydı. İnsanlar şölgey bulmasa yemeklinin təmini teti yanmaydı. Yerçerlik oksigenin köp kısmı daraqtın emez, belki deniz okyanlardaki yüzün türdük ösümlüklerden keledi. Hayvanların beden temperatürsü kaç tüven bolsa ömrü üçüncü uzun buludu. Omurtkısız omurtkılı hayvanlar, tuxumsuman ya ki törelmelik hayvanlar arası da alımlar bu kaydını köp kıytem ispatlıqan. Bananın neymiş için əgir bulduğalıqını bilemsiz? Çünkü banan öz içeriyanda kuyaş nurunun yönelişiği qarab igildi. Bu xil hadise mənpi yer xüsusiyeti de patalıdı. Meyve çivilerinin içi de banan birden bir mənpi xüsusiyetki igi meyve bulup, başka meyvelerinin həmisi musbet xüsusiyetki igi. Yani yer merkezge qarab özüdü. Çükürgende neymiş için gözümüzün yumulduğalıqını bilemsiz? Çünkü çükürgende gözümüzge naydı çoğun besim elib külüdü. Eğer gözümüzü yummasaq, göz olması ziyan kuşuruşu mümkün. Gerçi bazı kişiler çüşkürgende közü uçuk çüşkürü ve smolikin bu bir xatar emez. Hem kişini bir aram kıludu. Neymiş için kol ve put parmaqlarımız su bilen köprak uçurasa ya ki soğu uzun vaxt çılınıp dursa korulup pürlüşüp ketkende göründü. Çünkü terimizin sırtkı yüzde bir qavet müngüz madalı qavet bulup o terdeki suyun ekip ketişinin aldın alıdı. Lekin biz soğu uzun vaxt çılınıp dursaq müngüz madalı qavetli suyunu sümürüp kengeyip terimizde koruq payda buludu. Bu kıl koruqla ameliyette bizden nem muhita cisimlerini tutuşumuzga ya ki menişimizgi yerden berudu.
3: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime degen temide toxtalımız.
4: Melke Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde duruvatıdı.

0: Aba ve muhit bulgunuşu mu ne ayıtı korkunuşluk?
1: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
1: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atıgan. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
2: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılavatıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkızı öğütü sebeplik zehir tazılaş hizmetim katlık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uklumay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Talep kılıp telefon numarını karı tizimdeki kırgız ötteş, ündüdarda alaqlaşmasli qatarlıq əhvalğa tüşüp kalğan. 2025 yılı 7 ayda defamillik Çağan Tokay Nailik

0: Kızı, bugün ananızga önce dağ nomor etip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben jığılıştım, kaytkan eken kıp beray ya.
2: Atanam bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da bağlı hılı oldu, ısırıp kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulken.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında ben sürekli ap koyayım.
2: Öydekile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulken.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileymen.
2: Ata-anamızı sığınışka vaktimiz udulken.
4: Dada, ana. Biz geldik.
5: Buaa!

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Küçük bulutla zoku bilen karaydı bizge. İkimizni pinhan kaldırıp nur çaçar ay ken dala tüzge. Söygümüzden ihbar hedini elip kiler dımak şamal. Yani şu aydın keçide söygümüz mü

Ukrayna sevimli radioyolu dostlar, şu tap programımızda anlaşıp atıdı. Elbette her vakit anlıkçılarımızın keyfiyatının naiti yakışı buluşunu, işlerinin onuşluk buluşunu ümit kıp kevatımız. Bazı da işlerimiz onu tatmayı kıp kalsa, məqsidimiz giyitemmeyi kalsak, kalbimizin bir kıl könülsüzlük aplap getirdi. Şükürleşken vaktimizde hareketimiz cansızlaşıp, çırayımız soluşup getirdi. Kılıvatka işlerimiz mi tertipsiz görünüyordu. Bundak ehval belki anlıkçılarımızda bu bakan buluş mümkün. Bırak bundak vakitte biz köp oylanmay, rolümüzde tekimi düşürmey, aktif energiyelik eplerini anlasak, aktif energiyelik dostlarımız bilen paranlaşsak, kuşallık tapıdığan usullarını kullanıp keyfiyatımızda onuşu varsak, belki bir demdila yakşı bulup işlerimiz onu tatıp geçişi mümkün. Keyfiyatınız könülsüz vakitlerde imkan kadar muhitinizi almıştırıp yakın. Şu vakitlerde siz könülsüz işlerini oyla vermeyi, onu kalınızdan çıkarıp itip en könüllük işler doğrusu da oylanın. İmkaniyetiniz yar bese, sehralağı berip kalınızda aramal durun. Komediyelik filmlerini görün, yumurluk kitaplarını okun. Dostlarınızı izleyip bulabilen kanıcı ehvallaşın. Bu kıl usulla könülsüz keyfiyatınızı azırak bozumu teskin taptırıp şükürlükten sizini baldırak yap çıkışı mümkün. Bu hayat tolu mu kısa, tolu mu kımmetlik? Bu hayatımızda könülümüzde unçilik yerim kılışının, könülsüz işlerini oylaşının oranı yok. Her vakit kuşal işlerini oylaylı, her vakit kuşallıklarının behrman bulaylı. Yani ondak olsa bizde kuşal keyfiyatı başlaydıgan küllerimizde devamlı anlayılır.

0: Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Örmet radyo anlayıcılar, ben Güzel Nuruzi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüvendikçe. İnsaniyet takdiri ortak gelse barpa kılış sicil ilgri sürülüp, dünyaya tekim köp aktif güç ata kılındı. Asasını puhtalap, küşünü mücessemlep, bütün yıllık hizmetini yakış işleyiş mavzuluk yürüyüşlü haberimizden zor kuruluşlarda sürat kürsat küçü üzüksüz yanılınıp, ıksatının eşini mukumlaştırışka kuvvet ata kıldı degen kısmı. Aldıngı 20 yılda devletimizden maşinsazlık sanayetinin kuşulma kımmeti okşas mezgildikiden 6.14% eşip, yeni ala buluş karab tip özgerti sürüti tizleşti. Yaponiya amısı çoğun yığılış ötküzüp, Takayçi sanayi hakimiyetinin hatarlı küzdenişige karıştırdı. İran, Urmuz boğazının kiriş eğizi atırabı da düşmanın nişanıga zarbı bəduk dedi. Amerika, Urmuz boğazı kilişimi asıl kılınmı dedi. Әмді дейқтіңіна қабарларымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

Hörmetli radyo dinleyiciler. Amerika'daki 25 ştat 8. ayının 3. günü Amerika Halkara Soda Sot Mehkemesi'ne birleşip arz sunup, Amerika hükümetinin yakında atılmış mecburi emgek sedişini bahane kılıp 60 devlet ve rayondan alınan tamajını becini kanunga kılap dep kesim çıkırışını hem de emelden kaldırışını talap kıldı. Bunun da ilgiri nurgun Amerika arkaları bu yeni tamajını beji tedbiri doğrusu da arız sunup, sot mehkemesinin alaktar tedbirlerini koyup duruş, ya ki emelden kaldırışını talap kılgan idi. Amerika'nın bu yeni tamajını beji tedbiri 7. ayının 23. günü oturup koyulgan bulup, kanuni asası 1974. yıldaki sodu kanununun 301. maddesi. Bu tahlilçiler tarafından müddeti toşkan dünya import tamajını bejinin ornuğa dastıldığan tedbir dep karaldı. Dünya import tamajını bejinin özümü Amerika Ali Sot Mehkemesi Amerika hükümetinin halkara ciddi iqtisadi hukuk kanunuğa asasen ken külemde tamajını beji elişi kanun xilap dep kesim çıkargan dekin oturup koygan sepli mülahiye. Amerika tamajını beji

Biz yeni taraqqiyat endisi barpo qilishni davlatimizning obyektiv iqtisodiy qonuniyati va taraqqiyot yuzlanishini aniq egilgan asosda o'tirib qo'ygan. Buning amaliyot asosi bor. Kelgusi bir mazgilda davlatimizda ishki bozorning iqtisodiy aylanishga yetakchilik qilish alohidaligi tegimi roshan bo'ladi. İqtisadını aşırışının işki ihtiyacı yuşurun küçü üzlüksüz kozgutuludu. İhtiyacı cahitin karğanda, döltümüzde 1 milyar 200 milyon ahalı var. Bunun içindeki 200 milyondan artık kişi otur halkırımlıkla. Döltümüzde tavarının part setili somisi pat arda Amerikanikinin işip, dünya boyunca birinci oran koydudu. Bunun dinkin yana putkadan bilen iş imkanetigi iyi. Ta'minlash jihatidan qaraganda, davlatimizning ichki cho'ng bozori asosida shakllangan kuchli ishlab chiqarish iqtidori, dunyoviy zarur omil boyligining birikishi va yangilanishini ilgari surib, ko'lam unumi va to'plashtirish unumini eng zo'r darajada joriy qildira oladi. Vaziyatga qarab ish ko'radigan, dal joyda tadbir qo'llanadiganlar bo'lsak, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish Yeni rekabet evzelikini kayıtlı yartışka tamamen şaraitimiz ba. Birinci, yeni terakiyat endisini berpa kılış, ilacısız konulgan tedbir ve vakitlik tedbir bulmasın, belki terakiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgileş asası taşlangan el kulguş kademdir. Halkıra siliştürmüdün karganda, çoğun devlet iktisadının alahidliki, işki ihtiyacını yite çıkılgan. İşki cihette aynı işçan buludu. Döltümüz dünyadaki ikinci çoğun iktisadi gevde ve birinci çoğun yasımıçılık döltü bulu süptü bilen, işki iktisadi aynı iş bilen, taşki iktisadi aynı işinin münasibetini tanışışke obyektif cihette burullu ihtiyaclık idi. Biz yeni terakiyat endisi berpa kılışını oturup koyuşta en mühimi muşu noktunu közde tuttuk. Növetki xalqara vaziyat, muqimsizlik, iniqsizlik tolgan arq görünüşdə mavqani dövlət içigi quyub, işki çoğ bazar əvzəlikigi tayinib, işki ihtiyac yuşurun küçünü toluq keziş taşqi zərbə və taşqi ihtiyac tövəlləb getişdən kilib çıxıdıqan təsirini tügütüşkü paydalıq. İntayin iğir əkval körülgəndə, dövlətimiz ixtisadının asasi cəhətdən normal yürüşüşü, ve ijtimoiy umumiyatning umumi jihatda muqim bo'lishiga kapolatlik qilishga foydalik. Ikkinchi, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish bekinma holatdagi yakka ichki aylanish bo'lmasdan, balki ichivitilgan ichki tashqi qo'sh aylanishdir. Davlatimiz iqtisodi dunyo iqtisodiga cho'nqir singib ketdi. Dunyodagi nurg'un davlatlar bilan bo'lgan kasb bog'linishi ve bir-birge tayinliş derecesi bir kadar yokri. İşki taşki ihtiyaç bazırı esildila bir-birge tayinidu. Bir-birini ilgiri sürüdu. İşki çoğun aylinişini asasi gevde kiliş, herkiz mu işini takip edip, bikin mahallette aylandırış bulmasın. Belki işki ihtiyacının yuşurun küçünü cari kıldırış arkalık, işki bazar bilen halkara bazarını tekimi yakşı tutaştırıp, İşki çoğun aylanış arkalık, dünyavi baylık zörür amılını cəlip bilip, işki taşki işki bazar, işki baylıktın tekimi obdan paydalanıp, dünyavi baylık taksimleş iktidarını östürüp, uçuk terakiyatının stratejilik teşebbüskarlıkını tekimi yakşı kolgu keltürüştür. Döltümüz içi bitilgen dervasını bargansırı kan içi vesse içi bitidiki herkiz takı olmaydı. İşki çoğun aylanış bilen, İşki taşki koş aylanışının münasibetini ilmi tonup, teşebbüskarlık bilen işlep, netice yartışkı mahir bulup, tekimi yukur seviyelik uçuk iktisat yeni tüzülmesi berpa kılıp, tekimi ken dairlik, tekimi ken sahelik, tekimi çonkur katlamlık sırtkı içi bitişini yolu koyuş gerek. Üçüncü, yeni terakiyat endisini berpa kılış, Cayla hemisi öz aldığı küçük aylanışını yolu koyuş bulmasın, belki memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazar asasıdaki işki çoğun aylanışını asası gevde kılıştır. Partiye Merkezi Komiteti
Yeni taraqqiyat endişesini barpo qilish strategiyalik o'rlashtirmasini chiqarib, ishki cho'ng aylanishni asosiy gavda qilishni o'tirib qo'yishda butun mamlakatni ko'zda tutgan. Hamma joyning o'lka, shahar, noya bo'yicha o'z oldiga kichik aylanishni yo'li qo'yishini talab qilmagan. Joyla o'zining ishki cho'ng aylanish va ishki tashqi qo'sh aylanishdagi o'rni va selishtirma afzalligini to'g'ri tepib chiqib, Yeni taraqqiyat endisi barpo qilishni rayon zo'r strategiyasi, rayonlar mas taraqqiyat strategiyasi, asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yo'lga qo'yish, erkin savdo sinoq rayoni qurish qatorliklar bilan organik jipsilashtirib, islohot ichivitish yangi egizlikka yaratish kerak. Kichik ham mukammal bo'lish yo'lini tusib bo'lmaydi. Ishki aylanish nomida rayon bekinmichiligi qilsa texim bo'lmaydi. Sharoiti yar berdigan joylar butun mamlakatda yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni ilgari surishga foydali bo'lgan unumli yo'l ustida boshlamchilik bilan izlanib, yetaklash va turtki bo'lish rolini joriy qildirishi bo'ladi. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilishda yangi taraqqiyot ideyasini qat'iy tavranmay izchillashtirish shart. Biz yangi taraqqiyot ideyasini o'tirib qo'yg'ili 5 yil bo'ldi. Har qaysi taraflarda buning qarta o'rtaq tonish shakllandi. Bu vaqtdagi amaliyotmo uzluksiz cho'nqurlashyotdi. Yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish muqarrar holda yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni talab qiladi. Bu tarixiy logika bilan real logikaning o'rtaq ta'sirining natijasi. Sistema qarishida chiqib turib, har qaysi sohaning taraqqiyotini oldin ko'rarlik bilan o'ylashish, umumlik jihatdan planlash, strategiyalik o'rlashtirish, bir butun olg'i siljitishni kuchaytirib, siyosatlarning moslashtirilishi va moslashishini kuchaytirib, taraqqiyotning har qaysi taraflarini bir-birini ilgari surdigan qilib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish amaliyotini uzluksiz cho'nqurlashtirish kerak. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilishda bir qancha muhim kuchash nuqtasini yaxshi egallash kerak. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilish bir sistema qurilishi. Buningda ham yuqoridagilar muhim halqa va prinsipni egallab, strategiyalik planlash va yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish. Ham tuvandikilarni konkret ishlarni qilishga o'rlashtirib, xizmatning kuchash nuqtasini egallash kerak. Birinchidan, mukammal ishki ehtiyoj sistemasini tez yetildirish kerak. Bu xalq egiligining aylanishini ravonlashtirish, ishki cho'ng aylanishning asosiy gavdalik o'rnini kuchaytirishdagi muhim asos. Iqtisodiy faoliyat harakatjon davriy takrorlanadigan aylanish jarayonidir. Cho'ngqur qatlamlik islohotni olg'a siljitib va siyosat yetakchiligini kuchaytirib iqtisodning aylanishini cheklab turayotgan oshqushluq to'siq nuqtalarini kuchab ravonlashtirish kerak. Ishki ehtiyojni qondirishni asosiy mavqe qilib, ishki ehtiyojni oshirish strategiyasini yo'lga qo'yishni ta'minot taraflik qurilmalik islohotni cho'nqurlashtirish bilan organik birlashtirib, ta'minot sistemasining ishki ehtiyojga moslashishchanligini kuchab o'stirib, ehtiyoj ta'minotni yetaklaydigan ta'minot ehtiyojini yaratadigan texnik yuqori saviyalik harakatjon tamponlikni shakllantirish kerak. Zamonaviy oborot sistemasi qurilishini kuchaytirib, qattiq material va yumshoq material, yo'l va suv planini mukammallashtirib, ishki tashqi qo'sh aylanishning muhim ulini puxtalash kerak. Ikkinchidan, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat topturishni tezlatish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning ravonligi kapolatli qilish. Davlatimizning xalqaro cho'ng aylanishdagi yangi afzalligini yaratishning ochqichi. Mas'uliyat tuyg'usi va krizis tuyg'usini kuchaytirib, xom xiyolni cho'rib tashlab, reallik to'g'ri qarab, ochqichlik, yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilish jingini yaxshi qilib, muhim sohalardagi galdin bo'g'adigan texnikalarda tezdan bo'sh hosil qilish kerak. Ixtisoslarning yangilik yaratish hayotiy kuchini to'liq urg'utib,
ixtisoslarni har taraflama yetildirib, kirgizib va yaxshi ishlatib, xalqaroda oldin qatar turadigan texnik ko'p fan texnika boshlamchilari va yangilik yaratish kollektivlarini barliqqa keltirib, xalqaro raqobat kuchiga ega yosh fan texnika ixtisoslari zapas qo'shuvini yetishtirish kerak. Olimlar va chet elda o'qiganlarning vatanga qaytib kelgandan keyingi tadqiq qilish, yaratish ishlari, o'rganishi, xizmati va turmushiga yaxshi muhit yaratib berib va ularga mulozamat qilib kafolatli qilib, ularni iqtidorini to'liq ishga solish, rolini to'liq joriy qildirish, vatan uchun kuch chiqarish imkoniyatiga ega qilish kerak. Uchinchidan, kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sharhillashtirish, darajasini o'stirish kutiritki bo'lish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning asosiy gavdalik o'rnini mustahkamlash, xalqaro cho'ng aylanishdagi yetaklash iqtidorini kuchaytirishning jiddiy ehtiyoji. Yasimichilik davlatimizning iqtisodiy jon tomiri. Davlat qurishning asosi, davlatni qudrat toptirishning uli. Bu qitimki yangi tashsimon o'pki yallug'i yo'qimiga taqobil turishda davlatimizning mukammal yasimichilik sistemasi intayin muhim tiraklik rolini o'ynab, yasimichilikning davlat uchun bo'libmi cho'ng davlatning taraqqiyoti va xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir qitim isbotladi. Kasb zanjirining avrishimligi va raqobat kuchini oshirishni texmi muhim o'ringa qo'yib, o'z oldiga ishlaydigan, kontrol qilig'ili bo'ladigan bexatar yuqori unumli kasb zanjiri, ta'minot zanjirini kuchayib barpo qilish kerak. Nuqtaliq sohalardagi kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sistemli ratlab chiqib, ojiz halqalarni aniqlab, xavf-xatar nuqtasini to'g'ri tepib chiqib, sohalar bo'yicha strategiyalik loyihalab va dal joyda tadbir qo'llanib, kasb zanjiri, ta'minot zanjiridagi kamtuklikni tezdan to'liqlab, davlat xavfsizligiga munosabatlik soha va nuqtalarda o'z oldiga ishlash va kontrol qilig'ili bo'lishni tadrijiy ishga oshirish kerak. Kuchli tadbir qo'llanib, korxonalarning yerliklashishchanligini o'stirib, kasblarning davlat ichida tartibli yo'tkilishini ilgari surish. Sirtqi yo'tkalgan taqdirdimo kasb zanjirining oshqushluq halqasini amal qilib, davlat ichida qoldirish kerak. 4-dan yezigiliki yezlarning zamonaviylashishini olg'a siljitish kerak. Shahar yezi iqtisodining aylanishi ishki cho'ng aylanishning muhim tarafi. Shundaqla ishki tashqi aylanishning nisbat munosabatining sog'lomligi kafolatli qiladigan oshqushluq omil. Yezigiliki yezlarni zamonaviylashtirish sotsialistik zamonaviylashgan davlatning umumiylik qurishdagi zo'r vazifa. Taraqqiyot tampon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini hal qilishning muqarrar talabi. Yezigiliki yeza dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni ching turib, yezi kanitlarni gullandirish strategiyasini umumiylik yo'li qo'yish kerak. Namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash va kengaytishni yezi kanitlarni gullandirish bilan unumli jepsilashtirib, namratlik qalbiqini cho'rib tashlagan rayonlardagi yezi kanitlarni umumiylik gullandirishga davomliq turtki bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni va ommaning turmushining yaxshilanishini ilgari surish kerak. Ochliq qatorliq muhim yezigilik mahsulotlarining ta'minot bexatarligini kafolatlantirish yezigiliki yeza dehqonlar xizmatidagi eng cho'ng ish. Ochliq bexatarligi masalasida beparvolik qilishga argiz bo'lmaydi. Dalliq ziroatlarda asosiy jihatdan o'zimizni qamdiyolaydigan bo'lishga, oziq-tulik mutlaq bexatar bo'lishga haqiqiy kafolatli qilish, jo'ngoqlarning tomoq masalasini o'zimizga tayinib hal qilishga haqiqiy kafolatli qilish kerak. Yezi egilikidagi ta'minot taraflik qurilmalik islohotga turtki bo'lishni ching turib, yezigilik ishlab chiqarishining qurilmasi va rayonlarga joylashishini sarxillashtirib, ochliq ishlab chiqarish funksiyalik rayoni,
Muhim yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarish muhofazat rayoni va o'zgicha yezigilik mahsulotlari afzal rayoni qurilishini kuchaytirish kerak. 5-dan xalqning turmush sifatini o'stirish kerak. Bu ichki cho'ng aylanishni ravonlashtirishning mavqesi va maqsadi. Shundaqla ichki tashqi qo'sh aylanishning bir-birini ilgari surishidagi oshkushlik tugun. Xalq ommasining ehtiyojidagi o'zgarishga loyiqlashib, turli xalq turmushi ishlarini tirishib yaxshi qilib, fuqarolarning turmushini borgansir yaxshilash sotsialistik ishlab chiqarishning tub maqsadi. Taqsimot qurilmasini sarxillashtirib, o'ttir hol kirimliklarni ko'paytirish, zo'raytish, yuqori sifatli taraqqiyotning ishki harakatlantirgich kuchini oshirishga foydalik. U xalq egiligining aylanishini ravonlashtirishdagi oshqushlik xalqqa amgiki qarab taqsim qilishni asosiy gavda qilish, ko'p xil taqsimot usuli tang mavjud bo'lib turishni chingtirib, amgak haqining dastlabki taqsimotiga salmoqini oshirib, maoshni muvofiq o'stirish mexanizmini takomillashtirib, yer, kapital qatorliq zarur omillarning ishiltish huquqi, manfaatlanish huquqi orqali o'ttir hol tuvan kirimliklarning zarur omil kirimini oshirish ustida izlanib, amgakchilarning ta'minoti va huquq manfaatini haqiqiy kapolatlantirib, o'ttir hol kirimliklarni uzluksiz zo'raytirish kerak. Masala yo'linishida ching turib, xalqning manfaatini ko'proq ko'zlab, xalqning g'amini ko'proq yeb, borliq kuchni ish qilish, madara qarab ish ko'rishni ching turib, kamtiklik va ojizlikni tez to'liqlab, o'rtaq beyishqa puxta qadam bilan turutku bo'lib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirish kerak. 6-dan bexatar taraqqiyotdan iborat bu tovanchakni mahkam saqlash kerak. Bu yangi taraqqiyot andisi barpo qilishning muhim oldingi sharti va kapoliti. Shundaqla ichki cho'ng aylanishni ravonlashtirishning zarur mazmuni. Bu qitimqi markaziy komitet umumiy yig'inida taraqqiyot bilan xavfsizlikni birtutash planlash strategiyalik o'rlashtirildi. Bu murakkab muhitda davlatimizning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotini texmi yaxshi olg'a siljitishda zo'r yetakchi ahamiyatga ega. Umumiy davlat xavfsizligi qarshida ching turib, davlat manfaatini ammidan a'lo bilishni ching turib, xalq xavfsizligini asosiy maqsad, siyosiy xavfsizlikni negiz qilib, davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidor qurilishini kuchaytirish kerak. Ichivitish bilan xavfsizlikning munosabatini obdan egilab, ichivitishning bexatarlik to'g'rini puxtalab, ishik sirtqi ichivitilgan sharoitda davlat xavfsizligini harakatchan qo'g'dash qobiliyatini oshirish kerak. Xalqning hayot bexatarligini qo'g'dashni birinchi o'ringa qo'yib, ommaviy xavfsizlik kapolati iqtidorini umumizlik o'stirib, xalqning xotirjam yashashi, xushalxo'ram ishlashi, jamiyatning tinch tartiblik bo'lishi, davlatning abadiy amin bo'lishini ilgari surish kerak. Biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2020-yilning 10-29 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci Umumi Yığınının 2-ci qitimliq Umumi Yığında qılğan yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qilish, yeni rəqabət əvzəlikini qayta yaratış kerak nomli sözünün bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Gülçiha ertesi kent ayalı müdiri arkalık kent ahallarının aile ahvalını iyiledi. Bulup mu aile muhiti perzentlerinin üst bitleşige ziyarlık boğan ailelerinin ahvalını tepsili iyileb, atanlarını yetekleş, ziyaret kılış planı tüzdü. Bir neç aileye ziyaretge verip, her birden tepsili hatır kaldırdı. Onun bu kentdeki hizmeti resmi başlanıp getken idi. Keşte o İlhamın öndidarı kuş iltimasını tapşırvaldı. Belkim İlham mı minin güzelligimge yalğızlıqımğa qızıqıdığan ərlərinin birisi buluşu mümkin dep oylığan Gülçehrə bu iltimasını cavabsız qaldırdı. Ardın bir qanç gün ötüb ola işxanda uçuruşub qaldı. Yaxşımsız, dedi İlham. Yaxşımsız. Tönü gündən beri sizni uçurtub qalışın zarıqı kütdüm. Zarıq degen söz İlhamın sözüyə başqaça tüs berib qoydu. Gülçehranın keyfiyatı da sel ciddilik peyda bulan bosumu yanında özünü tutu aldı. Dost bu ösek bulamdı. Mən hayatınızın rəngdarlıq iyi qılım.

0: Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar. Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim noxtalarını təkrarlap duyuruyum mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmasam, tekmu bir aram bolu men. Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylusamla, kaytıdan canlanıp getimen.
3: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
4: Özünüzün asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimle toxtamay aylınıp durgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarıp kılımız.
7: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

0: Cahan neyinigi?
1: Gündü anlatımız.
2: Kadirlik dostlar, yine kızıqarlıq bilimler sahibimiz gitip geldik. Haşarat çınaslar yukarı əsirlik mikroskopta küzdüb paşının cəmi 22 tal dişi barlıqını baykağın. Bəzdə məlum bir xil puraqını purğanda naydı uzun vaxt ilgib ki, məlum bir bürək əslimə tuyuqsız adamın isi gəkilidu. Bu xil adisə prost effekti edə patılıdu. 0.1 kilogram iğirliqdiki uzun kallak bəsək qurti 8 kilogram iğirliqdiki nərsini kötür alaydı. İnsanlar şölgəy bulmasa yeməklikdən təmini teti yanmaydı. Yerçərdik oksigenin köp qısmı dərəxtin əməz, bəlki deniz okyanlardaki yüzün türdük ösümliklərdin kilidu. Hayvanların beden temperatürsü kaç tüven bolsa ömrü üçüncü uzun buludu. Omurtqısız omurtqılıq hayvanlar, tuxumsuman ya ki törəlmelik hayvanlar arası da alımlar bu qaydını köp qetim ispatlıqan. Bananın neymiş üçün əgir bulduğalıqını biləmsiz? Çünki banan öz içeriyanda kuyaş nurunun yönülüşüge qarab igilidu. Bu xil hadisə mənfi yer xüsusiyyeti de patılıdu. Meyve çivilərinin içi de banan birdən bir mənfi xüsusiyyetki igi meyve bulub, başqa meyvelərinin həmisi musbət xüsusiyyetki igi. Yəni, yer mərkəzgə qarab özüdü. Çüşkürgəndə neyim üçün gözümüzün yumulduğalıqını biləmsiz? Çünki çüşkürgəndə gözümüzgə naydı çox besim elib külüdü. Əgər gözümüzü yummasaq, göz olması ziyan qoçuruşu mümkün. Gerçi bazı kişiler çüşkürgəndə gözü uçuq çüşkürüyü və simol, ikin bu bir xətər əməz, həm kişini bir aram külüdü. Nemiş üçün kol və put parmaqlarımız su bilan köpürək uçurasa, ya ki suğu uzun vaqt çılınıp dursa, qorulup pürlüşüp ketkəndə göründü. Çünki terimizin sırtqı yüzdə bir qəvət müngüz maddalı qəvət bulub, o terdeki suğun eqib ketişinin aldın aludu. Lekin biz suğu uzun vaqt çılınıp dursaq, müngüz maddı qəvəti suğunu sümürüp, kengiyip, terimizdə qoruq payda buludu. Bu xil qoruqla əməliyyətdə bizdən nəm muhitta cisimlərini tutuşumuzga, ya ki menişimizga yardım berudu.
3: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime degen temada toxtalamiz.
4: Menche uruş, ikinci dünya uruşida qaza qilganlar 70 milliondan aşıdı.
5: Minanç açarçılık, yer şehirden 800 milliondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
6: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
3: Şundaq. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып, көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
6: О, не мә?
3: Тамақ чекіш. Тамақ чекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
7: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлық.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

ayrılıp ketkenden keyin konu hisabat kandak hesaplanıdı. İşki dilo misali yaşlarga eskertiş berdi. Yakında Dörbülce Nailik Xalık Sot Mekkemesi bilen Çağan Tokay Nailik Xalık Sot Mekkemesi ayrım ayrım halda muhabbetlişiş sebebiden kilip çıkan macerani sot kılıp ayaklaştırıp yaşlarga agahlandırış signalı verdi. Mektepte okuvatkan Ali Mektep Okuvucisi A Familik, Oğul Dosti Şi Familik bilen erkin muhabbetleşkendin

0: çalışan ve intilişimiz arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
2: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir Rene, kibirlik keçirim kılındı.
3: Mentallan, mini mini. Sikot içindeler tasdıklandı. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalıysız.
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
3: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ediyordu.
0: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
3: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tuttup, karızınızı retlep, karız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setival alaydıgan emili küçüğünüz bulsun, setival işini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?
6: 民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第四讲，天下秩序与华夏共同体演进，夏商周时期。早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心，五方之民共天下的交融格局。习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit tolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hürmetli radio oglugucular. Endi Jungoq nazar programimizni anglatamiz. Men Sheringil Toqtim. Aldı bilan bugungi programimizning qisqacha mazmunlariga quloq solgaysizlar. Mebla ishlarining umumiyuzlik yuqori sifatli taraqqiyoti ilgari surildi. Aldıngı 20 yılda devletimizin ictimai əşya obrot umumi summasi 180 trilyon yuandan aşdı. Aldıngı 20 yılda memleket boyunca küləmləşkən sanayi karxanalarının paydası bir qədər tez aşdı. Çinxay tuzluq kül kəsbinin yuqori sifatli taraqqiyotiga kapalatlıq qaldı. Bemarning yürüki soqışdan tuyuqsız toxtadı. Yastıvagan tırnaq qutquzışqı tosqınlıq qaldı. Bu zadı qandaq iş? Hazırkı yaşlarının keçilik istimali, keçilik turmuşu siz oylığandımı mol ve köp xil. Emliyette uruqlaş kıpaylıq bu 10 xil yemekini bilemsiz. Tövendi deyiktiğinle bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetli kadyon okuçular. Bu kıtımkı cüngoğun nazar programımız Müşya'da harlaştı. Programımızın diktori Şeringül Toğdi. Mesul muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin. Nazar açısı Araba Tüsencan. Tövende diktanla stansımızdan anıtlış aldı durgan başkı sarkıl programlarda bulsun.

0: Дора қошылған юғырма тәрәқият yolida чоңқур ізденішіге түрткі болып, биотиббий дәрігерлік саһасында дәулет дәрежелік отына кичик қарханалар кәсіп топи барпа қылышқа бүтін күш білен тырышымыз.
1: Әмді мехір мұхаббетке толған Тяншан, Шенжанға нишалық ярдам беріш ізналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш береміз. Станциямыз хәбірі. Жаңсу өлкісі Шенжанға давалақ шәһәрді ярдам беріш әндейісі де үзіліксіз еңлық ярдып, үлейдіке әрқайс нахия шәһәрлерінің диагноз қойыш давалақ мұлазымет сәвиесіні үзіліксіз өстіріп, амының сағламлықыны қоғдады. Жаңсу өлкісі давалақ шәһәрді нейшалық әмкарлышыш механизмыдан пайдылынып, давалақ мұтахәсілер өмікіні үлей областыға давалақшқы жалық ярдам берішке сізіл әвәтті. Yaqında Jiangsu Zhangjiagang shaharlik 1-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining mutaxassislari To'qistara nahiyalik xalq doktorxonasida ko'z go'hriga oq tushgan 60 nacha kasalni operatsiya qildi. Zhangjiagang shaharlik 1-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining mudiri vrachi Pu Lijun mundaq dedi. To'qistara nahiyalik xalq doktorxonasiga qarallik kelib texnika jihatdan yordam beryapmiz. Bu qitim ko'z go'hriga oq tushgan kasallarni operatsiya qilgandan boshqa bu yerda 7 kundan 10 kungacha turib to'qistara nahiyalik xalq doktorxonasidagi doktorlarni tarbiyalaymiz. To'qistara nahiyalik xalq doktorxonasi operatsiya orqali ulg'i ko'rsatib o'g'itish, balnitsa tekshirish davomida o'g'itish, ilmiy leksiya so'zlash qatorliklari orqali nuqtadan nuqtaga yordam berish, yo'lashni qanot yaydirgandan boshqa davolash hamkorlik qusubsiga tayinib, to'qistara nahiyasidagi doktorlarni Zhangjiagang shahriga bilim oshirish, o'g'inishga avatib, to'qistara nahiyasining davolash mulozimati saviyasini o'stirdi. To'qistara nahiyalik xalq doktorxonasi 5 a'zo bo'limining mudiri Sun Zhaoming mundaq dedi. Doktorxonamiz bu yil Zhangjiagang shaharlik xalq doktorxonasining ko'z kasalliklari bo'limi bilan danliq doktorlar xizmatxonasi qurish kelishimi imzoladi. Ular ilg'ar operatsiya texnikasini bu joydagi doktorlarga o'rgatadi. Jiangsu o'lkasi davolash shaharda jonliq yordam berishdan boshqa o'mak tashkillash, Төр, пәсіл құши, ақыл, авалылық шәкілдеке Шинжанғы давалаш жәті бірліш биярдан беріш әндейісіні ижади елғы құйып, Тоқыстыра нахиясының диагноз құйыш давалаш мұлазымет сәвиясіні өнімлік өстірді. Әмді ярдан берілуатқан докторханының башқұрыш ұқтыдарыны өстіріш, район давалаш мәркезігі ярдан беріш қатарлық әркет планыны елғы құйып, Jiangsu doktorlari harakatda mulozimat markasini barpo qilib, tashqi kasalliklar bo'limi, ko'z kasalliklari bo'limi qatorliq 5 maxsus bo'lim hamkorlik ittifoqini tashkillab, a'lo sifatli davolash boyligidan texmi keng doirada ham bahrlanish imkoniyati yaratdi. Jumladan, qalbni oziqlantirib, ko'zni ro'shanlashtirish, ommaviy manfaat harakati orqali ko'z go'hriga oq tushgan 253 000 boshlang'ich maktab o'quvchisi va yashangan kasalga naf yetkizdi.
0: Ustozimiz xabari. Yoz kirgandan buyon 90 nahiyasida 40 selsiya gradusdan oshgan alohida yuqori temperaturali havoraya sijil ko'rilganlikdan aholilarning turmush va yeziklik ishlab chiqarishida tok ishlatish ehtiyoji tez eshib, elektr torining yuki sijil yuqori sur'atda aylandi. Yuqori temperaturning qoqlash siniqiga qarata davlat elektr tori Shinjiang elektr energiya cheklik shirkati 90 nahiyalik tok bilan ta'minlash shirkati fan texnika orqali quvvat qo'shishni cho'nqirlashtirib, tokliq mashg'ulot mashina odamini tekshirib, remont qilish mashg'ulotini doimlashtirib, qanot yaytirishga kirishtirib, mashina odamni odam kuchining o'rniga ishlatib, hamma oilani salqinda sharoitiga ega qildi. 90 nahiyasining ilonliq bozordagi liniya mashg'ulot maydonida mashina odam to'kli holatda manba simini ulash mashg'uloti qilyotdi. U mashina belikini chiqarib, izolyatsiyalangan o'tkazgich simni dal joyda tutib, egiz bo'shliqda sim oqlash, oqmi sim ulash qatorliq bir qator murakkab mashg'ulotlarni muqim tamomladi. Xizmatchilari uy ichida mexanikalik tutqichni yiroqdan kontrol qilib, yuqori aniqlikdagi ko'rish sezimi sistemasidan foydalanib, barliq mashg'ulotni tamomlay oladi. Дөйләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шеркті, 90 нахиялік ток білін тәмілі шеркті, токлық мәшғулат бәнінің бейхәттәрлік қадымы еділшат екрам, токлық мәшғулат машина адымыға ұлғар көріс сезімі сензори вә орын бәлгілі системсі сәпләнгәшке, өткізгі сімні миллиметр дәрежілік юқры еніқлық дәрежісіде пәріқләндіріш вә орын бәлгілішінің ішқа ашырылып, мәшғулат өнімінің найты юқыр болғалықны тонуштырып мұндақтыры. İlgiri bununqı oxşaş tokluq qalətdə mənbə simini ulaşqa 5 adam ketətdi. Ava sip ketkəndə kiyib alğan qeylin izolyatsiya kiyimimiz bək eğir kelətdi. Hazır bu məşğulatni 2 maşını adam bilala tamamlayalaydıqan bolduq. Maşını adam yuqarı temperaturdan qorxmaydı. Məşğulati həm tez həm muqim bolğaşqa naiti yaxşı ünüm yaratıldı. Toqsun nahiyasının ahalisi Raziya Rozi muxbirga ilgiri yaz kelishi bilan tok yo'lini tekshirib remont qilish boshlansa, tok to'xtab qelib, uyining isib ketadiganligini aytib mundaqdini. Hozir tekshirib remont qilishda tokni uzvetmaydigan bo'ldi. Bu biz uchun bekli yaxshi ish bo'ldi. Uydagi havo tanshuguch, shamoldirg'ich, televizor qatorliq elektr uskunalarining hammasini ishlatgili bo'ladi. Pan texnika haqiqatan turmushimizni o'zgartdi.
1: Stansımız xəbri. Hazır Yanji Huizu Abdınım Nahiyəsiriki 50 mumoğu yıqın yerdiki sanayi çoxlisi mərkəzlik yığılış məzgiliki kirdi. Yanji Nahiyəsinin Şikşin Bazırdiki çoxlılıqda 8-ci ayının 6-ci günü çoğun tipdiki köpligən yığılış üskünləri aldıraş məşğulat qılvat atdı. Bütün yürüşlük üskünələr toplaşdırıb tallaş ixtidarını şıxsiləb, şoxlu yığış, arlaşma maddılarını ilğaş, yeni meyvələrini yetküzüb yerişinin bütün cəriyanını bir qeytimdili tamamıldı. Bütün cəriyanda Adəmnin etizgi verib işlişinin zörüriyyit qalmıqan idi. Şoxlu östürgən teyrikçi Miao Zhong muxbırgımındaq dedi. Bu yıl təxminən 700 mu yergi şoxlu teyirgan idim. Növətdə 4 maşını yığvatıdı. Bu yıl 1 mu yerdin 4000 yendin 4500 yengeçe payda ala alaymen. Maşını bilen yığılışının ünümü naayt yakşı bulu diken. Yenci nahiyesi danlık cungu sanayet şoklısı makanı bulup, yıllık şoklı məhsulatı 600 min tonnadan aşıdı. Şincan'daki muhim sanayet şoklısı işlep çıkırış, setiş bahsi. Yenci nahiyesi şoklı yığılış bilen bile setiş yollarını kenaytıp, Toru ve toru sırtı da koş yönelişlik küçep, toru sırtı da pişikla sağıtlarını inçki pişiklangan ham materyal bilen təmirlisi, toru da elektrolluk soğuda subsidiki bivastik örüstüşkü tayınıp, istimalçılarga bivast yetküzüldüğün parçı setiş yollarını açtı. Yenci nahiyasının elektrolluk soğuda subsida bivastik örüstüşkü məsul xadimi Fengshin mındaqdıdı. Амбардын малны автомобиль аркылык салсак, 3 күн ичинде мамлекеттин ар кайсы жайларына жетип барды. Бевасты көрсөтүштө 1 күндө эки мыктары жакшы болгондо 5-6 миң заказ бир тарап кылабыз. Игилинишче Янжида санаат шоклусу жыгыш кызматы 9-нчы айынын 30-гыча давамлашат экен. Şu caydikler yezeglik maşınlarını oralaştırış, ham eşya transporti, işlep çıkırış, pişiklaştaki türlü kapalet hizmetini bir tutaş pilallap, şokıldan mol osul iliş üçün yığılışkı tegişliklerini toluk yığılışkı hakiki kapalet kılıdıkken.
0: Stansımız xevri. Növətdə Qutubi nahiyəsində 2000 modun artıq egiz zəmburuq oti tuncu qitim oruş məzgili qeykirdi. 3 yıl yetiştirilgəndən keyin şu cəydiki dehqan çarvicilərinin kırımını aşırıdıqan çarvicilikdən tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüdüqan 5 otu aylandı. Qutubi nahiyəsi Çorugül bazırı Qarı Töpə kəndirigi egiz zəmburuq oti bazısına tutaş gətkən egiz zəmburuq oti 2-3 metr egizlikdə naiti yaxşı özgən idi. İki ot oruş maşınısı orup, toğırap, uvutup, abdumobilga kaçılap toşu atattı. Bunun da hem küşni tecep kalgılı, hem otunun su tergibi ve ozuqluq tergibini en zor çekte saxlap kalgılı bulattı. Oru bilingan ot cöp şu günüla etraptaki baxımcılıq rayonuğa yetközülüp, siloslaş orısığa kaçılınıp, çındılınıp, içtildi. Tarihçi Mavin Hua muhbirga mındaqdırı. Fujian'dan kelgan mutaxassislar kentte davamlıq turup mayıs yetiştiriş, soğırış, pərviş qilishni öyrətdi. Bu yıl egiz zəmburuq otidan mol hosil aldıq. 3 qetim orup, mo beşidin 12 tonadak hosil aldıq. Осылы селос қоныққынгедін ішкесідін көпірек ашты. Егіз зәмбұрық оты Фуджен дейқанчылық, орманчылық таш өзіреке тәтқиқатчы Лин Чэньши

0: yetiştirgen əla sifətlik otçub sorti. Qurğaqçılıqqa çidamlıq bolub, ünümsiz yerdimi ösi veridi. Tərkibdə 10%-dən 14% kiçə yirik aqsıl bar. Həm yem xəşək qılğılı, həm borandan müdafiələnib qumnu turaqlaşdırıb, tuproqni yaxşılığılı boladı. İlgiri kelimat, terikçilik texnikisi çəklimisi tüpəyli, dövdümüzün cənubudu östürlədiğən bu özgeci ziraatini Şincanda östürüş qiyin qoçuşkən. 2023-ci ili Fujian'nın Şincan'a yardım veriş, Longyan Şöbe Komandallıq Ştabi, Lin Jianxi kollektifini təklif qilib, Qutubi'nin su, tuprak ve kelimat şaraitiga birleştirip, sortni Qutubi'nin əməli şaraitiga maslaştırıp, yaxşılab, etizda bir mü bir yetekçilik qilib ve texniki cihette tərbiyeləb, egiz zemburuq otini bu yerde oğuşluq üstürdi. Fujian ülkesinden Şincan'a yardımcı kelgen kader, Qutubi Nahiyelik Ormançılık ve Otlaq İdarısının Kəsbi Texnika İxtisaslı Xadimi John Jin Sheng mundaqdiri. Aval sınaq noktası da terip, keyin kölemlik umumlaştırdıq. Bütün zencirlik tərəqqi qıldırıb, Şincan'ın şorluq, qumluq yerine maslaştırdıq. Qutubi nahiyesi bu yıl egiz zemburuq otudun 24 000 tonna hosul elişini mölçerligen bolub, hem boş kalan yer baylıqını jallandırdı, hem dehqan çarvichilarının kırımını aşırış yolunu keng aytdı.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yılı qalıptaşlıq longısı, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı axırqı basqışqı qədəm qoydu. Bütün memleketteki körürmelerge radyo televiziye ünsün yolu arkalık Şincan futbolçılıkının hayati küçü ve kızgılıkını bivasta yez kıldırış için 8. ayının 1. gününden başlap Cungo radyo televiziye memleket boyunca bir torda maslaştırıp tarqıtış mekanizmadan paydalanıp Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı bivasta tarqıtıldı. Hem de kayıt görüş mezmuni memleketlik radyo televiziye tordiki çok küçük ekranlarda mas kademde torga çıkırıp memleket boyunca 100 milyon simliq televiziye abonçisi terminali hem 45 milyon Cungo radyo televiziye APP abonçisini kapıldı. Bütün memleketteki her kays ülke, abdonom rayon, bivast karaşlıq şehirlerinin simliq televiziyası bir tutaş halda baş bette musabıqı məxsus tavsiye ordini tesis kılıp, abonçılarını televizorunu eçipla bir konupka bilen musabıqı meydanıgı bivast kırıp, musabıqının əməli əhvalını körüş imkaniyeti gəyi qıldı. Memleket boyunca abonçılarına eşitilgen Cungo Radyo Televiziye APP'si, şehirler dereceden taşkırı birleşme musabıqısı məxsus rayonu da Şincan dereceden taşkırı birleşme musabıqısının musabıqısının görünüşünü merkezlik torığı çıkırıp, Şərq-Şimal dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı, Jiangsu dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı, Jiangxi dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı qatarlıq bütün memleketteki nurgun caydik şehirlerinin futbol birleşme musabıqları bilen birleştirip körsetti. Cungo Radyo Televiziyası Şincan şirketi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı məxsus rayonunun məsuli Jiang Xiaomin tonuşturup mındaqdidi. Öz cayımızın televiziye baş betinin en üstündeki yol başlaş stonuğa Şincan dereceden taşkırı məxsus rayonini öz aldımızı köpeytip təsis kılıp, bütün memleket bilen yerlik koş məxsus rayon mas orlaştırmasını şekillendirdik. Məxsus rayonda musabıqı musabısı, musabıqlaşıdığan komandalar, musabıqı meydanı qatarlıq yadroluq uçurlar toluq elan kılınıp, Şallaş musabıqısı bütün meydan boyunca merkezlik süratki elinip kayıt koyuludu. Bütün memleket hem bütün Şincan'daki abonçılar birdek halıgan vakit göreleydi. Bu növetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının umumi musabıqı musabısı cemi 56 meydan bulup, muşabdının ahırda üçüncülükni talışış musabıqısı ve birinci, ikincülükni talışış əlqılğuş musabıqısının ibaret iki meydan musabıqı ötküzüldü. 8. ayının 8. günüdeki 3. 4. talışış musabıqısı da Turpan komandası bilen Altay komandası. 8. ayının 9. günüdeki 1. 2. talışış əlqılğuş musabıqısı da Qaşqar komandası bilen İli komandası musabıqlaşıdı.
0: Stansımız xəbri. Дәүләт тән тәрбия баш идарәсе шахмат карт тән хәрәкәтенә башкарыш мәркәзе Джонгу халыкара шахмат җәмгыяте баш булып үткәргән 2026 еллык

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Növette dünya boyunca çigra halkı bivasıtı meblağ siliş devamlıq besim uçuravatıdı. Kesb zanciri ve təminat zanciri tez süratte kayıtı təşkilini vatıdı. Coğrafili xevb xeter ve soğudu koruqçılığı baş götürüp, devlet halkıgan karxallarının dünyavi orullaştırıştaki meblağ siliş endisi yanımı küçüğü vatıdı. Başındak arıq görünüşte Cungu yukarı seviyede sırtkı ecevetişini kena yetişti çan turup, emeli tedbirlerine devamlıq yol koyup, meblağ celip kılıç muhitini elalaştırıp, Cungu'u meblağ siliş markasını yaratıp, dünya kapitalının Cungu'da yıldız tartıp, terakki kılıçını küçlük kapaletke iyi kıldı. 2026 yılının aldınkı yerimde 4800'ge yakın çet el meblağı karxanası Cungu'u meblağ silişini köpeytip, yukarı texniki sahası da meblağ celip kılıç nesbitini östürüp, meblağ celip kılıç kurulmasını devamlıq elalaştırdı. Cungu'nun çet el meblağının paylanışta bir kadar küçlük evrişimliğini namayan kılışı, Cungu'nun uzak muddet soğudu muayetini yakşılap, çet el meblağını mukumlaştırdığın bir qatar tedbirlerini yol koyğallıqının neticesi. 6. ayının 16. günü Cungu Saudi Ministerliği Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Maliye Ministerliği bilen birlikte çet el meblağının paydalanıp mukumluğunu saklap, ela buluşunu ilgir sürüş hareket layihesini tarqıtıp, boşluğunu kengaytış, kolay buluşunu ilgir sürüş, ilgir sürüşünü küçeytiş, muhitini yakşılaş, inçki başkuruştun ibaret 5 yon ölçem boyca sistemlik uğurlaştırıp, içimitiş inikliği arkalık çet el meblağının paydalanıp saklanma miktarını mukumlaştırış, köpeğimi miktarını aşırış, süpetini östürüş, kurulmanı elalaştırışını ilgir sürdü. Növette Cungo'nun yasımcılık sahası da çet el meblağının icazet çeklimisi umumizlik emelden kaldırıldı. Mülazimet kesbi içivitiş dairesini kengaytışının mühim yönülüşü bop kaldı. Erket layihası da mülazimet sahası çördülüp, içivitiş tedbirleri oturuğu koyulup, hem çet el meblağı karxallarının Cungo bazarını kengaytıştaki riyal ihtiyacı inkas kaytırıldı. Hem Cungu'nun istimal derecesi, kesip derecesini östürüşke ve mülazimet kesbinin yukarı süpetlik terakiyatının işki təlipigi maslaştırıldı. Bu, çet el meblağının Cungu bazırgı kiriş boşluğunu kengaytip, çet el meblağının paydalanış kurulması ve süptünü östürüşke paydalıq. Taşkı meblağdan paydalanıp mukumluğunu saklaş, ela buluşunu ilgir sürüşte, hem bazar icazeti dervasını küçep kengaytış, hem karxanalar kirgendin kinki ticaret hareketinin işkini hakiki içiş gerek. Erket layihası da çet el meblağını koşuviliş, setiviliş, sallıq məlumatlarını çigra halkı büyütkeş, çigra işi de qayıtı meblağ siliş, tətqiq qilib içiş mərkizi

болды. Бұның да үлгірі нұрғын Америка арқалары бұ еңі таможны беже тәдбері тоғырысыда әріз сұнып, сот мәккемесідің алақ. Американың бұ еңі таможны беже тәдбері 7 айның 23 күні отырық қойылған болып, қануны асасы 1974 елдегі соды қануның 301 мадысы. Бұ тәхілшілер тәрпідің мұдеті тошқан дүния импорт таможны бежінің орныға дастылдыған тәдбір деп қаралды. Dünya import tamajını bejinin özümü Amerika Ali Sot Mekimisi Amerika hükümetinin xalqara ciddi iqtisadi hukuk kanunu asasen kən külemde tamajını beji elişi kanun xilap dep kesim çıkargan nekin oturu koygan səplim lahiye. Amerika tamajını bejini qalayımqan yolu koygallıqtın ızcıl türde dava çirme valdi. Amerika hükümeti hukukudun alıqıp kettı mıqandaq. İstatlı hükümetle ve karxanala ne üçün əriz kılıçta çıngı turudu? Amerika'nın devlet işçi kanunu halkıra kanundan üstün tura alamdı. Amerika hükümeti hukuk dairesinden alıp ketti mi kandak? Amerika hükümetinin yeni tamajını beceği tedbirini çöğürdüken asaslık talaş tartış hükümetinin 301. maddini kılayımkan işletken işletme geldi gide. 301. maddada Amerika hükümetinin atalmış adıl bomuğan soğuduk kılmışıdın tamajını beceği ilişiğe yol koyulgan. Bu maddada mundaq da belgelengen. Amerika Soda Vekili İşxanası məlum soda əmrayı da Amerikanın bazar icazetini çəkləş. Bilim mülük hukukuğa dəxil təriz qılış qatarlıq qılmışlar mövcud deyib bitkəndə təkşürüşünü başlasa həm də ölçüliş tədbiri qollansı buludu. Nurğun Amerika karxalları və iştətlik hükümetlə mundaq tap qardı. Amerika hükümeti və Zungtun alayıda soda hərəkətiki qartılgan qanun quralını dünyadaki soda əmraqlardın umumizlik bac edişqa kəngeytiş hukukuqa erişmək durup, ayrım dil olanı bir taraf qılışqa işletilgan qanun layihasıdaki alaqları maddılarını bütün dünyaya işləsi bombaydı. Amerikanın asasi qanunu da tamajını beji ediş hukuki parlamentqa təvə dəb belgilengen. Parlament qanun çıxış arqılıq Zungtunga soda siyasini tüzüş və icra qılış hukuku bərsi boludu. 1974 yıldaki soda kanunu, halkıra ciddi iqtisadi hukuk kanunu qatarlı kanunlardaki alaqlar maddalarının hemisi muşu kategoriyaya gekirdi. Alaqlar karxanalar ve iştad hükümetleri, Amerika hükümeti bu kanunlardan paydalanıp, parlament hukuk bəgən dairden alqıgan siyaset nişanını əmələk aşırıbatıdı dəb qardı. Təhilçilər mundaq dedi. Eğer Zungtun soda kanunundan paydalanıp kent külemde baj alsa, bu çekilmeye uçurmaydıgan baj ediş hukuka erişkenlik edin. Amerika asas kanununda bekitilgen soda hukukunu taksimdeş kurulmasını özgertkenlikten direk berdi. Nurgun iştatlarının baş teptişleri bunulanı bildirdi. Amerika soda vekilleri işhanesi atılmış mecburi emgek seliş namı bilen sahtı tekşürüşüne yol koyup, Ali Sot Mekkemisi inkar kılgan tamajlı beci siyasi üçün kayıt kayıta yen asas izledi. Karxanalar ve iştatlı hükümetler ne üçün arız kılıdı? Amerika karxalları ve iştatlı hükümetlerinin Amerika hükümeti üstüden arız kılışı pekat kanun talaş tartışılı emez. Tekin muhimi bunun da emli iqtisadi oyunluş mu ba? Nobel iqtisadşünaslıq mukafatığı erişkücü. Amerikalı iqtisadşünas Yusuf Sitligis yakında dünya gezicilgi Sendiga Torbekti'den maqal ilan kılıp mundaq tap körsetti. Amerika hükümeti dünya təminat zəncirdeki texim köp qımmetini tartılışqa urnu atıdı. Ulanın qılmesi axırda Amerika'nın ıqsadığı ziyan yetküzüdü. Bu xil burumlanğan baj Amerika istimalçılarının mənpətini qurban qılış və Amerika'nın rəqabət küçünü acizlaşdırış bədlik kəyəgən. Köp türlük tətqiqatı körsülüşçə xam material, sabcaz və istimal buyumlarını import qılışqa tayınlıqan Amerika arxalarına nisbətən etqanda yuqarı tamajlı beci texim yuqarı tənlərixdən dirək beridikən. Amerika suasına sahasıdıklar köp qatım agaqlandırıb, qalaymıqan tamajlı beci eliş ən axırda istimalçılığa artılıb qilib, pul paxalıqı besimini eğirləşdirib ötüdü, dedi. Amerika Memleketlik Partisi Sodigarları Birleşmesi Katarlık Organlarının mülçerlişçe tamajlı bejini koşup eliş, istimalçıla ve karxanlığa neçe 10 milyard Amerika doları yük elip gelişi mümkünken. Karxanlığa emez amuvi setiliştin ulaşla kuruluşu gıca, hükümet ticaretinin yerliğinin tarakiyatı gıca, Amerika'nın arkayısı iştad hükümetlerimi barğansırı yukarı yürüyüş tenarikiga duç gelmekte. Şunun bilan bir vaqtda nurgun amerikalıqlar hükümetning tamojna bejini qo'shib elishi Amerikaning dunyo savdo sistemasidagi innovatsiyani uzluksiz ajizlashtiruvchidan ansir

Ekte. Bir devlet öz devletinin kanununu tüsü buludu. Lekin devlet içindeki kanunu halkıra kaydıdan üstün koyuşu bulmaydı. Amerika hükümeti devlet içindeki kanunlarını köp katım nakıl keltürüp, kalaymakan tamajını beci elip, Amerika'nın devlet içindeki kanun sistemisi de guman uçraplı kalmay özü itiraf kılgan, katnaşkan halkıra soğudu kaydısı sistemisi gümü pütüle hılaplık kıldı. Bu katım talaş tartışka petip kalgan 301. maddeni misalga alsak, Avrupa İttifakı 1998 yılıyla bu madde karta Dünya Su Teşkilatı'na kengişiş talepini oturup koygan. Avrupa İttifakı aynı vakitte munulanı bildirgen. 301. madde Amerika'ya öz aldığa suda cezası beriş hukuku bergen bulup, Dünya Su Teşkilatı'na aza devletlerinin köp taraflik talaş tartışını hal kılış mekanizmi arkalık suda talaş tartışını bir taraf kılış mecburiyetine kalıp. Dünya Soğut Teşkilatı Mutakaslar Grupsi kurup bu dilonu karap çıkan. Amerika hükümeti karap çıkış mezgeli de Dünya Soğut Teşkilatı'na münasetlik işlerde köp tereplik talaş tartışına halkılış mekanizmi arkalık Dünya Soğut Teşkilatı'nın makullukunu eleştirin burun öz aldığa öç almaslıkka verdi belgen. Aynı vakitte Mutakaslar Grupsi enek agahlandırıp, eğer Amerika verdiske hılaplık kılsa, ya ki vədisini qaytırıb alsa, Dünya Su Təşkilatının qaydısına bivasitə xilaflıq qılğan buludu, həm də məsuliyyətini üstüge alıdı degen. Amma Dünya Su Təşkilatı narazılıq ərzi sunuş orqanı Amerikanın Suudiya tallaşqa davamlıq tosqınlıq qılış səbəbindən 2019 ilə 13 ayda toxtab qalğan. Bəzi iqtisadşünaslar mundaq deyib göstərdi. Amerika öz aldığa tamajını beci eləş arqılıq öz mənfəətini küçəltməkçi bulub atıdı. Lekin bu usul başka iqtisadi gavdlarının texim köp mənbəlik suda həmrayı, texim muqim təminat zəncir sistemisi, həm də texim tampon xalqıra iqtisad suda qaydısı üstüde izinişiga türtkü bulmaqda.

Radyoan uçucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığınında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzellikini kayıt yardış gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

هرگز تقوا المايدو. اشکی چون آینش بلن اشکی تاشکی خوش آینش نن مناسبیتی علمی تونوب تشابز کارلک بلن اشلب نتیجه یارتشک ماهر بلوب تیخم یوکر سویلیک اوچ اقتصاد یعنی تزلمسی برپا کلب تیخم کن دایرلیک تیخم کن ساحلیک تیخم چونکر قاتلاملک سرتکی ایچیویتش نیولو کویش گرک. üçüncü Yeni terakkiyat endisini berpa kılış, cayla hemisi öz aldığı küçük aylinişini yolu koyuş bulmasın, belki memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazar asasıdır ki, işki çoğun aylinişini asası gevde kılıştır. Partiye Merkezi Komiteti, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, stratejilik uğurlaştırmasını çıkarıp, İşki çoğun ayının işini, asasi gevdi kılıçını oturup koyuşta bütün memleketini közde tutkan. Hemme cayının ölke, şehir, naiye boyca öz aldığa küçük ayının işini yolu koyuşun talep kılmagan. Cayla özünün işki çoğun ayının iş ve işki taşki koş ayının iştiki orni ve seliştirme özellikini doğru tipip çıkıp, yeni terakiyat endisi berpa kılıçını rayon zor stratejisi. Rayonla mas terakiyat stratejisi. Asasi fonksiyelik rayon stratejisinin yolu koyuş. Erkin soda sınak rayonu kuruş katarıkla bilen organik cipsilaştırıp, ıslahat içi bitiş yeni igizlik yaratış gerek. Küçük hem mükemmel buluş yolunu tutup olmaydı. İşki ayın iş namı da rayon bekinmiçilik kılsı tekim bulmaydı. Şaraiti yar berdiğen cayla, bütün memlekette yeni terakkiyat endisi berpa kılışını ilgiri sürüşkü paydalık bolgan, önümlük yol üstüde başlamçılık bilen izdinip, yetekleş ve türütkü buluş rolini cari kıldırısı boludu. Yeni terakkiyat endisini berpa kılışta yeni terakkiyat ideyasını katli tevrenmeyi izcillaştırış şart. Biz yeni terakkiyat ideyasını otturup koygılı 5 yıl boldu. Her kaysi taraflarda bunun karta ortak tonu şekillendi. Bu vaktiki emniyet mu üzlüksüz çoğunkırlışı vatıdı. Yeni terakiyat ideyasını ızçılaştırış, mukarrar halda yeni terakiyat endisi berpa kılışını talep kılıdı. Bu tarihi logiki bilen real logikinin ortak tesirinin neticesi. Sisteme karşı da çıntırıp, her kaysi sahenin terakiyatını aldın körerlik bilen oylaşış, umumluk cihetin planlaş, stratejilik uğurlaştırış, bir bütün algı sılzıtışını küçeytip, siyasetlerinin maslaştırılışı ve maslışını küçeytip, terakiyatının her kaysi taraflarını birbirini ilgiri sürdüğün kılıp, yeni terakiyat ideyasını ızcıllaştırış emeliyetini üzlüksüz çoğunkurlaştırış gerek. Yeni terakiyat endisini berpa kılışta birkaçça muhim küçeş noktasını yakşı ilgileş gerek. Yeni terakiyat endisini berpa kılış bir sistemi kuruluşu. Bunun da hem yukarıdakile muhim halka ve prensipini ilgilep, stratejilik planlaş ve yukarı katlamdan layihalaşını küçeytiş. Hem tövendikilerini konkret işlerini kılışkı uğurlaştırıp, hizmetinin küçeş noktasını ilgileş gerek. Birinciden, mükemmel işki ihtiyaç sistemisini tez yetildiriş gerek. Bu, halk ilgilikinin ayın işini ravallaştırış. İşki çoğun ayın işinin asasi gevdelik oranını küçeytiştiki muhim asas. İktisadi paliyet, erketcan, devri tehralındıgan ayın iş ceryanıdır. Çoğunkur katlamlık ıslahatını algı sılcıtıp ve siyaset yetekçilikini küçeytip, İktisatının ayın işini çekilip duruvatkan aşkışlık tosuk noktalarını küçep ravallaştırış gerek. İşki ihtiyacını kandırışını asasi mevka kılıp, işki ihtiyacını aşırış stratejisini yolu koyuşunu teminat tereplik kurulmalık ıslahatını çoğunkurlaştırış bilen organik birleştirip, teminat sistemisinin işki ihtiyacı maslışçalıkını küçep östürüp, ihtiyaç teminatını yitehleydigan. Təminat ihtiyacını yartıdığan, teximin yukarı səviyyəlik, hərəkətcan tamponluğunu şəkilləndiriş gerek. Zamanivi obrot sistemisi kuruluşunu küçeytip, qatıq material və yumuşaq material, yol və su planı mükemmelləşdirib, işki taşqi qoş ayınışının muyum ulunu puxtlaş gerek.
Ikkinchidan, pan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat topdirishni tezlatish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning ravonligi kapolatli qilish. Davlatimizning xalqaro cho'ng aylanishdagi yangi afzalligini yaratishning ochqichi. Mas'uliyat tuyg'usi va krizis tuyg'usini kuchaytirib, xom xiyolni cho'rib tashlab, reallik to'g'ri qarab, ochqichlik, yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilish jingini yaxshi qilib, muhim sohalardagi qoldin bo'g'adigan texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish kerak. Ixtisoslarning yangilik yaratish hayotiy kuchini to'liq urg'utib, ixtisoslarni har taraflama yetildirib, kirgizib va yaxshi ishlatib, xalqaroda oldingi qatar turadigan texnik va fan texnika boshlamchilari va yangilik yaratish kollektivlarini barliqqa keltirib, xalqaro raqobat kuchiga ega yosh fan texnika ixtisoslari zapas qo'shuvini yetishtirish kerak. Olimlar va chet elda o'qiganlarning vatanga qaytib kelgandan keyingi tadqiq qilish, yaratish ishlari, o'g'inishi, xizmati va turmushiga yaxshi muhit yaratib berib va ularga mulozamat qilib kafolatli qilib, ularni iqtidorini to'liq ishga solish, rolini to'liq joriy qildirish, vatan uchun kuch chiqarish imkoniyatiga ega qilish kerak. Uchinchidan, kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sharhillashtirish, darajasini o'stirish kutiritki bo'lish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning asosiy gavdalik o'rnini mustahkamlash, xalqaro cho'ng aylanishdagi yetaklash iqtidorini kuchaytirishning jiddiy ehtiyoji. Yasimichilik davlatimizning iqtisodiy jon tomiri. Davlat qurishning asosi, davlatni qudrat toptirishning uli. Bu qitimki yangi tashsimon o'pki yallug'i yo'qimiga taqobil turishda davlatimizning mukammal yasimichilik sistemasi intayin muhim tiraklik rolini o'ynab, yasimichilikning davlat uchun bo'libmi cho'ng davlatning taraqqiyoti va xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir qitim isbotladi. Kasb zanjirining avrishimligi va raqobat kuchini oshirishni texnik muhim o'ringa qo'yib, o'z oldiga ishlaydigan, kontrol qilig'ili bo'ladigan bexatar yuqori unumli kasb zanjiri, ta'minot zanjirini kuchaytirib barpo qilish kerak. Nuqtaliq sohalardagi kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sistemli ratlab chiqib, ojiz halqalarni aniqlab, xavf-xatar nuqtasini to'g'ri tepib chiqib, sohalar bo'yicha strategiyalik loyihalab va dal joyda tadbir qo'llanib, kasb zanjiri, ta'minot zanjiridagi kamtuklikni tezdan to'liqlab, davlat xavfsizligiga munosabatlik soha va nuqtalarda o'z oldiga ishlash va kontrol qilig'ili bo'lishni tadrijiy ishga oshirish kerak. Kuchli tadbir qo'llanib, korxonalarning yerliklashishchanligini o'stirib, kasblarning davlat ichida tartibli yo'tkilishini ilgari surish. Sirtqi yo'tkalgan taqdirdami kasb zanjirining oshqushluq halqasini amal qilib, davlat ichida qoldirish kerak. 4-dan, yezgiliki, yezlarning zamonaviylashishini olg'a siljitish kerak. Shahar yezi iqtisodining aylanishi ishki cho'ng aylanishning muhim tarafi. Shundaqla, ishki tashqi aylanishning nisbat munosabatining sog'lomligi kafolatli qiladigan oshqushluq omil. Yezgiliki, yezlarni zamonaviylashtirish sotsialistik zamonaviylashgan davlatning umumiylik qurishdagi zo'r vazifa. Taraqqiyot tampon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini hal qilishning muqarrar talabi. Yezgiliki, yeza dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni ching turib, yezi kanitlarni gullandirish strategiyasini umumiylik yo'li qo'yish kerak. Namratlıqdan qutuldurish ötkiligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash va kengaytishni yezi kanitlarni gullandirish bilan unumlik jepsilashtirib, namratlıq qalpiqini cho'rib tashlagan rayonlardagi yezi kanitlarni umumiylik gullandirishga davomliq turtki bo'lib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni va ommaning turmushining yaxshilanishini ilgari surish kerak. Ochliq qatorliq muhim yezigilik mahsulotlarining ta'minot bexatarligini kafolatlantirish, yezigiliki, yeza, dek

Streaming programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Aradan bir qancha kun o'tib, Shuji Gulchehrani kanit kadrlar yig'iniga chaqirdi. Gulchehra yig'inga kirganda udul o'tirgan Ilhamni ko'rib, ixtiyorsiz billada qizardi. Ilham peshini ko'tarib, Gulchehraga salmoq qiyofada kulimsirab qo'ydi. Gulchehra Ilhamdan nazarini qochirib, yig'in xatirasini qo'liga oldi. Xizmat xulosalari oxirlashib, xizmat o'rinlashtirish qilinganda, Gulchehra o'zining mag'rur, parvosiz holatini yana saqlab qolmadi. Ilham so'zlayotganda, uning xotir yozayotgan qo'li xat yozishdan to'xtab, Ilhamga tikilib o'tirib qoldi. Ilhamning har bir jumla so'zida maqsad aniq bo'lib, takrorlik yoki mujmallik yo'q. Mazmunlik ham shuncha ravon edi. Ovozining to'ri va jonliq ham yaqinlik edi. Bu ovoz uning qomatlik bo'ybastiga texmi erkaklik tusi bergan bo'lib, go'yo hammani shartsiz bo'ysundira oladigan sehrli kuchga egadek qilardi. Gulchehraning bir necha kundan buyon qalbida paydo bo'layotgan illiq sezimga qoyillik va hurmat qo'shilib beryapti. Xayol bilan hangviqib o'tirgan Gulchehra Ilhamning o'zining ismini chaqirganligini anglab cho'chib ketdi. Uning ismi Ilhamning og'zidan shundoq siliq va yaqinlik chiqqan edi. O özünün isminin bunca çıraylıq ikkəlligini ilgiri əsla hiss qıb baxmağan idi. Gulchehra, amma ailə tərbiyəsi cəhətdən yetəkçilik qilish növbətki təxirsiz xidmətlərinin biri. Çünki dehqanlarımız fərzəndlərinin bədən ehtiyacını qondurışını əsas qılıb, ruhi ehtiyaclarını nəzərini saqıt qılıb yaşab gəyən. Bu nöqtədən biz balı tərbiyələməy vaqtımız, balı beqi vaqtımız deyişki boludu. Yaqinqi yillardan buyon mamlakatimizda psixikalik masala ko'rilayotgan bolalar ko'payib, ularning sog'lom o'sib yetilishi ta'sirga uchrayapti. Rayonimizda ham shunday. Albatta, bu xil masalalarning manbasi dal oilda. Ammo nurg'un kishilar psixika bilimlaridan xabarsiz. Shunga biz bu xizmatni muhim xizmat kun tartibiga kirgizib, birlikda hamkorlashib ishlab, unumni qo'lga keltirishimiz kerak. Navbatda oilasi deydi ko'payib, ham ko'p xillashib ketyapti. Ajrish nisbatimi yo'qri. Ota-onalarning ajrashib ketishining farzandlarning ruhiy sog'lomligiga ko'rsatadigan ta'sirining og'irligi hammamizga ayon. Bu vaqtdagi xizmatlar ham sizning ko'ngil bo'lishingizga muhtoj. Bu xizmat uzoq muddatlik, unumi osti ko'riladigan xizmat. Sizning kent turadigan vaqtingiz bo'lsa, cheklik. Shunga dehqonlarni qanday yetaklash to'g'risida bizning kent kadrlarini tarbiyalab, ularni muayyan bilimga ega qilishingizni umid qilaman. Ilhamning Gulchehraning xizmati to'g'risidagi har bir tahlili va o'rinlashtirmalari atroflik ham dal joyiga tushgan edi. Gulchehra ixtiyorsiz peshnadan ishdi. Ilham uningga qarab kulimsirdi. Shu kuni kechda Ilham undidarning qo'shish iltimosining izohat ko'znikiga "Bugun yig'in zaliga zinnat paydingiz. Go'ya bir dasti gul puroq chashqandek" deb uchir yo'llab qo'ydi. Gulchehra kulimsirdi. Ilhamning yaqinlik so'zlari xuddi issiq shamoldek uning qalbidagi uzun yillardan buyon to'ng'ilgan muzlarni eritib, muz yuzidan kichik bir yeriq qochdi. Bu yeriq yo'g'inib, besilib yotgan ochiq alamlar uning vujudidan teshib chiqdi. U ixtiyorsiz jarohatlik aslimi qo'yniga sho'ng'idi. Oliy maktabda go'zal san'at kasbida o'qigan Gulchehra o'qish bitirgandan keyin xizmat tepish sururiyati bilan o'z nohiyasidan xeyli yiroq bo'lgan bu nohiyaning tashviqot bo'limiga xizmatga o'rnashdi.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik dostlar, şu tapdı programımız da anlaşı vatıdı. İntayın güzel keyfiyatta silah üçün hizmet kılı vatı ben. Güzel tevsiyelerimizde mi özür Allah'a olsun hemen. Kuşal yaşaş üçün özünüzde aldaşını ügünü bilin. Körüşünü halmıgan işler üçün kor bulu bilin. Anlaşını halmıgan gep üçün gasp bulu bilin. Neticesi könülsüz boğan her kandak iş bilen hesaplaşma. Turmuşunuzdaki uşak işladın mı kuşallık izden, güzellik izden. Kılıvatkan hizmetinizden, ailenizden, dostlarınızdan kuşallık izden. Bir paç resimdin mi, bir nakşidin mi, bir müzik idin mi, bir paç hattın mı kuşallık izden. Bir paç kitaptın mı, bir tal uçurdun mu, adli bir soğattın mı, ıllık bir bekiştin mi, sizden soralgan yardımdın mı kuşallık izden. Tabi men deseniz kuşallık hem mi yedi bak. Her vakit kuşallık hemimizgi yar bolsun. Nöbetteki küyümüz mü bizden kuşallıkı başlık olsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran kaldırığı da küzütüş iktidarı ve bədi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip bəgən. Əmdə deyiktiğinle Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlıq edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Ama şunun kokşaş bir işte. O ikinci telegramını eçivetip öz özgü açıqı bilen sözləp koydu. Bu telegramma onun xotinidin kelgeniydi. Birinci bulup onun közüge kök qeyrindaş bilen yazılgan Anna degen xat çelikdi. Mən ölüp getirdiğin dəqili mən. Her qanda qılıp olsamı yitip gelgin. Sendin keçirim ilip ölsem, közüm uçuk ketmeymen. Karenin telegramını okup bulup, soğuk bir küldü de bir çetki taşlap koydu. Başta o bu telegramıdaki geplerini pütülle yalgan, beni aldavatıdı dep bildi. Onun kolodun her kandak aldamçılık kiludu. Belkim yengeydi gandı. Ya ki tolgıq tutup kıyılını atkandı. Lekin o işkisinin beni çakırıştaki məksidi neyme? Tuğulgan bu vaqni bana kanuni balı kıldır velip, menin namımını bulgumakçı mı? Ya ki acırışımı toskıllı kınmakçı mı? O işçi de tohtumayı oylap getip atattı. Bırak... Telegramı da enik kılıp, ölüp getirdiğin dek kılımın depti o. O telegramını koluğu elip, başkadın okup çıkıp, onun deki geplerge bir dilli dikkat kılıp kaldı. Navadı rastılı şunda kopkansa kandak kılış gerek. Yani özgü özü sözlep getti o. Eğer o ölüm aldı da, günahlarını tovu kınmakçı oğan bolsa, mən onu meni aldavatıdı dep oylap, onun yeniği bağımısam? Ucağda kandak əhval boludu. Mən şapkasızlık kığan bop gelip, xəklənin gepi kıkanmam deme. Özüm yaxtın ağandı mı, bağımaslıqım uçıqı çıkan əhmaqlıq olmamdı. Peter, Payton çakır. Ben Peter Buruk'u barı ben. Dedi o çakırığa. Karenin Peter Buruk'u berip, hotununu körüp gelmekçi boldı. Eğer keselliki yalgan bolsa, gep söz kılmay kaytıp getirdiğen. Ras sekratı yatkan. Özü bilen yüz körüşü velişini arzu kılıvatkan bolsa, onu keçirip getirdiğen. Navad ülgürelmey kalsa, erlik burcu bu içe, onun ahiretlik işlerini öz kolu bilen uğurlaştırdığan bolup, Peter Buruk'u karap yolu çıktı. Peter Buruk'u bağandinkin nemilerini kıladığallıkını yol boyu oylap mı koymadı? Bir keçe poyuzda oltırıp, arduk yetken karinin, Peter Buruk'un tan seherdeki bir mi adam yok tumallık, Neva kotsu da paytongu oltırıp kete vatatdi.
közleri aldığı tikilgen. Özünü nemi işlanın kütüp turuvatkallıkını oylamaydı. Onun oylamığını mı doğruydı? Oylaydı kallı bolsa bir hiyalga. Yani o ölüp kesse hem derttin bıraklı kutulattım diyen hiyalga esir bolup kelişi mümkün idi. Bolk hanıla, işleri takak dukalla, keçilik kıra peytulları, piyadıla yolunu süpürvatkan işçila onun köz aldıdın bir birlep bütüp durattı. Karenin şu hiyalladın özünü elip keçiş üçün bütün dikkatini koçudu körgen şu nerslerge berip kelivatattı. O undak ehvalının yüz berişini halımaydı. Lekin kallısığı kırıvalmaslık üçün şu körünüşüne amalba hiyalıdın neri kılışkı tırşattı. O oltırgan peytun dervazığı yıkıllaşkanda o yerde bir kıra peytonu bilen bir aile peytonunun turgallıkı yıraktın közge çelikti. Peytun keşle peytun üstüde mügidep oltırattı. Karenin şik karap keti bitip, Moskova'daki çağda oylap koygan. Eğer bu bir aldamçılık bosa, özümünü tutuvilip, onunla mensitmeslik bilen birli karaymen de, arıkkan bu karmayı çıkıp getimen. Rast bosa, örüp adet hem kaydı bu içi işkilemen. Degen kararını kallısıdın yeni bir ketim ötküzü aldı. İşik aldığı kelip, kongrakını besip bolgıca, işik karaydıgan hizmetkar işikini eçip boldı. Hizmetkar Petro, yeni bir ismi Kapitonich, putıdı kalaç, konu mehmallık çapınını kivalgan, galustik takımıgan haletti idi. Hanım kandıgarak, tünegün salamet yengi valdi. Karenin turuplu kaldı. Çırayı tatırıp getti. Muşu ehvalıdın o özünün onun ölümünü tileydi kallıkını bildi. Salam elki kanda. Korne etti kendili tartıvalıdığan pertuku bilen pelempeydin yügürüp düştü. Ehvalı bek mi yaman? Dedi o cevap verip. Tünü gün doktorla gelip diagnoz koyuştu. Doktor hazır mı ba? Nerslerim ne yapker? Dedi Karenin. O bu gepni anlap, her halda ölüşüdün ümit bahiken degen oy bilen yenik bir tınıp koyup işkirge karap mandi. Kim askuda her bir peltodun bir esiklik turattı. Karenin o peltonu körüp, kim ba? Dep sorudu. Doktor, tuğut anısı, yani Graf Vroniski ba? Karenin şikerki öyge kırdı. Mehmanhanıda bir mi adam yok idi. Onun ayak tivişini anlap, beşiğe gülnep şiren başını kivalgan tuğut anısı Anna'nın hücursuzun çıkıp geldi. Uye, kayıtıp kepsiz. Sizin ağızdın çürmey, soruğunu soruğan. Çapsam bu zekilin la. Hücurdun doktorunun buyruk kılıp varkırgan avazı anlandı. Karenin Anna'nın hücursuzu kırıp, Anna'nın üstülü yenideki orundukta yüzünü kolları bilen etivilip yığlap oltırgan Vroniski'ni ködi. Vroniski doktorunun varkırgan avazını anlap, ornudun çacırap turup ketip, Karenin'ni körüp kaldı. Ve onu körüp la temtirep ketip, yeni oltırıp aldı. Beşini işçige tıkıp, özünü koyduğan yer tapalmay kelevat attı. Kiyin özünü sel tüzü elip, ornudun turup dedi. O ölüp gitidiga okşaydı.
Doktor ümit yok deydi. Men sizning ixtiyoringizda. Nima qilaman desangiz mayli. Ammo mushu yerda bo'lishimga ruxsat qilsangiz. Nima desangiz men tayyor. Men Karenin Vronskiyning ko'zlaridan iqiyotgan yoshni ko'rib, ko'ngli buzilgandek bo'lib darrov orqasiga qarab oldi. Va uning gapining oxirini kutmayla ishkirga mangdi. U yerdan Annaning xushol, azroq ochiq orlash, donimi-doni so'zlayotgan ovozi anglandi. Karenin vujurg'a kirib, uning yeniga bordi. Anna uning tarafiga qarab yotdi. Ishki mangzi qizirib ketgan, ko'zlari chaqnab turatdi. Yeni ishidan chiqib turgan oppoq qo'li bilan ha deb ustidagi adiyonning bir uchini mijiqlab to'xtamaydi. Chiroyidan sog'lomligi, kayfiyatining yaxshiligi chiqib turatdi. Gaplari tez, yangroq, talaffuzi ochiq ham shunchalik hayajon edi. Chunki Alexey, men Alexey Aleksandrovichni davataman. Alexey ko'nglimni qaytirmaydi. Men o'tmishimni butunlay unutayman. U meni kechirib o'tdi. U nimishki tekchi kammaydi. U to'limi yaxshi odam. O'zining qanchalik yaxshi odam ekanligini o'zi bilmaydi. Voy ay. Voy tangrim. İçim bek titildap ki duvatı duvatı.

Veronuski Karenin bilen paranglaşıp bolup, onun eşik aldığı çıkkanda, özünün hazır nədi işkeldikini, emde nəgi baradığallıkını nait testi esigi elip qattıq numuslandı, xorlandı. Cinayetini yüş imkaniyetinin məhrum kılıngan ademdek haqaret işçi de kaldı. O özünü muşkün güce şünçilik onaylık bilen mağrur besip gelgen yoldun iştirip çıkırıp etilgen dek oylap kaldı. Hayatının şünçilik müstekem körüngen adet ve mizalları birden işki yarımaydıgan sahtı nersle bulup çıkıp atattı. Şu gün güce beçarı bir bendi bulup körüngen. Bəxtige bir külkülük nerse tasadibi halda tosalgı bolgan aldangan erini anna özü tuyuksuz meydanga açıkıp hemminin üstüde durduğan şünçilik bir yükseklik kötürüp etti ki u er şu yükseklik çıkıp algan dinkin zeherhende sahtipez külkülük adem bolmay eksçe könlüken oddi ali canap ademle katarığı ötüp algan idi. Vronski bunu his kılmay turalmadı. Emdi ikisinin oranı almışıp, Vronski onu ali canap, özünü peskeş, onu haklık, özünü nahak dep oylaydıgan bulup kelevat attı. Anna'nın eri nurgun azaplanı tartkan bolsa mı, naitken korsak. Özü bolsa oldamçı, nezire pes, yaramaz Adem'ge ayınıp kelevat attı.

0: Sizga azadı nimi kerek?
1: Aşınınızdan sizga azgan katlı kerek.
0: O katla bu yedemez.
1: Ben sizga oynışınızda öyge çakırtıp gelişiniz gibi olmaydı kallığı togırlık yapkıgan.
0: Onun bilen körüşüp zörür bu kağın. Çünkü...
1: Ben oyal kişinin nimi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
0: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
1: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen beri de. Şundakken...

0: Bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu degen çok rezillik.
0: Yok. Eğer siz bu sözü işlediğini yakış görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Karenin'in hatalıkı hotunu bilen körüştün ilgiri onun çin könlüdün tovu kıladı kallıkını. Özünün onu keçirveti de kallıkını. Ama hotununun ölmey kaladı kallıkını oylap bakma kallıkıdı körülgen idi. O Moskova'dan kayıtıp gelip iki aydın kiyin şu hatalıkının derdini tartıp kaldı. Onun bu hatalıkı yol koyuşu yalguz aşu ihtimalının mevcut işgeldikini oylamağallı kıdılı emez. Yani şu günü hotunu bilen körüştün ilgiri özünün yürükünü özünün çenmi geldik idim mi idi? O hotununun karveti yenide turganda ömürde birinci kitim iç ağırtışının iskendisi güçüp kaldı. Onun deki bu hıl yisiyat ne? Onunğa başkılarının tartıvatkan azabı ilip gelgen idi. Ilgiri o uğul yisiyatını ziyallık kemçillikte bilip ikrar kılıçtı numus kılattı. Hotunuğu kılgan rahimdilli ki, onun ölümünü tiliginige puşayman kılıp tovu kılganlıkı. Bolup mu onu keçürüştün algan kuşallıkı, onunğa özünün tartkan azaplarını birdil yengillep kalgandek yiz kıldırıplı kalmay, yani muş gün geçe hiç kaçan yiz kılıp köymegen royi aramlık mı bəgen idi. O yana bütün həsretlerinin sebepçisi bolup gelgen nərslənin əmdi royi xuşallıklarının mənbəsi bolup kalıdı qallıqını mı? Özü karılap, yamallap, öçək iş bürgen çağlada əhəl kılıp bolmaydıgandek körüngen nərslənin kişiləni ve özü yaxşı köygen adımını keçirip etkendin ki, hem işlerinin aydınlaşıp, naid asallı bir taraf bulup, ketavat kallıkını mı yes kılıp kaldı.
1: Ben sana şunu dep koyayım, sende horor diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen, ehme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızda şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben ne mi kıldım demsen, ne mi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkilimekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda teklif koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan. Tansu ötküzüp bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar. Şunçilik bizar mən. Sən bu kılıkın bilən kızımızdın beşini aylandırı ütübsən. Levin uladın mın yaxşı. Peterborg'nın o bəqzadılarının həmmisi kudu maşinini yasab çıqqan dək bir qeliptin kesekleri. Buzuq nimilə. O nimilənin əcdadi padişahı olsun mu? Minin kızım ondaqlağa muhtaç emez.
0: Bir metre radyo.